Tutarım hep senden. Dayanılmaz hasretim. Ne olursun dur gitme. Burada kal. Burada kal.

Bir nefes, bir ah olsun Bahtiyar. Bir yanım bahar, ey bir yanım sakar. Bilenmiş yüreğimde gözüm aşikar. Korku yok gözümde, cesaretim var. Bilenmiş yüreğimde gözüm aşikar. Korkum yok gözümde, cesaretim var. Issız dağ gibi.

Aslında her şeyin başlayıp bittiği yerdir kalp. Sever, sevilir, üzer, üzülür ama kalp dediğin beraber yaşlanıp beraber ölmeli. İşte o yüzden sana diyorum ki benimle

kıvrımlı yollarda aradım. Söylediğin sözlerde aradım, güvendiğin gözlerde aradım. Dağların tepelerinde, ağaçların dallarında, sahillerin kumlarında aradım. Saatler bir bir kovaladı, dakikalar yok etti her şeyimi. Yüreğimi, bedenimi, beynimi, hayat veren can damarımı.

17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının hep açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım. Acıların, ayrılıkların, her şeye biraz alıştım.

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

780 47 50 0541 780 47 50. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Kerim, senden vazgeçme, umurumda değil yaşamak, ölmek canımdan geçerim. Senden vazgeçme, olur bu aşkı bir anda silmek canımdan geçerim.

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: görmek için savurdular önümüne.
1: Yeryüzündeki acıların hepsini, hepsini tattım. Heder oldum, ekmeğime tütün kattım. Beni milyon kere yaktılar üst üste. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

Promet ustum. Kiviyle çakılırken taşlara, ciğerimi kartallara yedirdim. Spartak üstüm köleliğin çığlığında. Aslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum. Kerbela çölünde Hüseyin. Zindanlarda Cem Sultan. Sehpada Pir Sultan. Kaçıncı ölmem, kaçıncı dirilmem bu. Tanrılardan ateş çaldım. Yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi.

An vardır bir ömür yaşanamaz. An vardır yaşanır, bir ömür unutulamaz. Zaman bir tilkidir, kurnaz ve kaçak. Kaçan zamanın götüremediği, silinip giden mekanlara inat, yaşayan ve yaşatılan anlar vardır. Zaman kaçsa da dört nala, zaman bütün kolpalarını çekse de, yaşandığı yerde sonsuza dek yaşayanları bekleyen anlar vardır. Kimi zaman biter mi bu acılar dediğin halde biten, bitmemesi için dua ettiğin halde biten, mutlulukların yaşandığı anlar. Sigaranı çekme öyle. O sigara, o sigara değil, yakmaz genzin. Çaydan çektiğin yudumlar da değişmiş. Garsonlar üniformalı. Adını unuttuğun kahvecinin kendi de yok, sabahladığın kahvehanede. Oysa çok oturmuştum burada. Hoş geldin diyen yoktu. Az ötede oturduğun evin adresini de hatırlamazsın şimdi. Gelen icra memurları bile unutmuştur adresi. Yine aynı şarkı. Hani o bırakıp giderken beni. Vallahi hiç bırakmadım diye bağırmak vardı. Bağıramazsın ki. Efes güneşini cila yapmadın ki. Hem Hasan'la öbürü kimdi? Oysa İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde karşılaşırdın sık sık. Hani bir gece vakti yurdun önünde bütün gözlüklülere hastayım ulan diye nara atmıştı. Neyse, o anın şahitleri de yok şimdi. Bir de üstüne üstlük adın da değişmiş. Üniformalı garson Sabri abi çay alır mısın diyor. Mekandan olsa gerek. Takıldım kaldım. Oysa pasaportta veya Ömer Ağa'da çay içmek vardı hesapta. Dur gitme. Oysa neler yaşandı bu şehirde? Ulvi davaların dikenli yollarında ne ihanet pazarları kuruldu. Hülasa, dönmem bu şehre bir daha demiştin. Döndün. Belki de daha çok döneceksin dönmem sandığın dönülmezlere. Yaşadığım anlara emanet ettiğim kavgamı bıraktığım yerden vermeye döndüm bu şehre. Ey anılarımın şehri. Ey dönmemi döndüm yapan şehir. Bana verdiğin bir hediye 4 oldu. Şimdi yalnız değilim, 5 olduk. Sıra bizde. Bu kavganın sonu belli. Hırpalatma istersen kendini. Pes et. Pes et. Ey kavgalarımın şehri. Pes et.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest. Ayyuka

0: Reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: İzmir Reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Daha kapıyı açmadan anladım kapıda senin olduğunu. Çalışından tanıdım. Ben de öyle çalmıştım beni terk ettiğinde kapını. Bir gece vakti ansızın terk edildin değil mi? Tıpkı beni terk ettiğin gibi. Kahpece sırtından vuruldun değil mi? Tıpkı beni vurduğun gibi. Dokunma. Uzak dur benden. Çek o pis ellerimi.

ve son aşkımdın gençlik yağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Murat'la Gönülden Gönüle. Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Huzur içerisinde gönlünüzce güzel bir akşam, gönlünüzce güzel bir hafta dileklerimle 87.5 Lider FM'den Murat ben. Hepinize, cümlenize sevgiler, selamlar. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin her daim. Amin. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Huzur içerisinde güzel bir akşamınız, huzur içerisinde kazasız, belasız, güzel bir hafta dileklerimle. Hepinize sevgiler, selamlar. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, iyilik, güzellikler versin sizlerle beraber sevdiklerinize de. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle programımızın açılışını yapacağız. Sonrasında kardeşlerimin 9-10 geçeye kadar kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Hemen akabinde her defasında olduğu gibi WhatsApp üzerinden günün ilk mesajıyla gecenin ilerleyen saatine kadar kardeşiniz mesajlarınızı sizlere aktaracak. Sonrasında SMS mesajlarıyla gecemizi sonlandıracağız. Her defasında olduğu gibi bugün de aynı. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle başladı.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B2'den Hazar Soy'dan aynı kurumlarda bulundum. Abilerim ve kardeşlerim Adem Sabırlı, Sabri Demircan, Mert Tepe, Önder Yıldız, İnanç Özek, Kıdır Akgün, İsmail Ergün, Ahmet Arslan, Mehmetcan Keskin, Emre Şahin, Bahtiyar Bektaşoğlu, Emircan Ateş, Yunus Emre Sağır, Ogir Oktay, Barış Kazan, Recep Acar. Volta attığımız bu avlu elbet bir gün özgürlüğe açılacak. Başınız dik, gönlünüz ferah olsun. Ben T3B2'den Mert Tektepe Namıder Dogo soframı paylaştım. Kardeşlerim Önder Yıldız, Hazar Soy'dan İsmail Yangı, İnanç Özek, Mertcan Akar, Hıdır Akgün, Emre Şahin, Burak Yoldaş, Ahmet Arslan, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu. Sırasıyla Küleş ailesine Anıl Öztürk, Mert Eko Kahraman ailesine bir iki gözüm, bir gözüm, iki sözüm İbrahim Alada ve can kardeşim Tahsin Bozber bin selam eder. Şerefli atan tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diliyorum. Gece bir söz bırakacak olursak, ihanetin mazereti hainin telafisi olmaz. Güneşe ihanet eden üşüyeceği günü beklesin. Ben T3B2'den Hıdır Akgün, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Mert Tektepe Aslan abime bin selam eder. Sonrasında Hazar Soy'dan İnanç Özek, Önder Yıldız, Murat İyi Yoldaş, İsmail Yangı, Mertcan Akar, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu. Dört nolda yatan dostlarım Fafi, Salih Dursun, Güler Uyan, Emre Buhan, Yunus Emre Ateş, Menemen'de yatan Can Parçam, Aslan kuzenim Furkan Çubukçu, hepsine bin selam eder. Gece Mert Tektepe yani Dogo abimin sözüyle bitiriyorum. Yiğit sofrasına adam satmak yok. Ben T3B2'den Hazar Soy'dan aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan abilerim ve kardeşlerim Özgür Aydilek, Adem Sabırlı, Sabri Demircan, İkinoğlu'da yatan dayım Rasim Aydilek ve abim Ümit Çantaş, Demir Muhittin Çalışkan, Erhan Teker, Doğan Özdemir, Mahmut Tunç, Altan Dursun, Ayko Bingöl, Murat Karakaya, Ferhat Türkmen, Mert Aydın, hepinize bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Aşık'tan Serkan Akto yani Berber. Aleykümselam Serkan kardeşim. Burada bulunan dost ve kardeşlerim Bozyakalı Arap İsmet abim, Müslüm Aşkın Kepçe, Rıdvan Güneş, Zaza, Ferhat Demirba, Maviş, Emir Sancı, Vedat Kalkan, Cengiz Özmen, Ferhat Yıldız, Babuş Hasan, Cem Solak, Ercan Abaylı, Ekrem Kadir Özabud, İbrahim Şenkür, Tamer Karaduman, Musa Albayrak. Kimse suskunluğumuza aldanmasın, biz esersek mevsimler değişir. Murat abi, farklı kurumlarda bulunan beni tanıyan tüm dostlarıma bin selam olsun. Bu derlere azar birbirinden çoğu gitti, azı kaldı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Umut Akdoğu. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta kardeşim Serkan Akdoğu olmak üzere dostum Müslüm Aşkın Kepçe yani M.A.K. Arap İsmet, Zaza, Ferhat Demirba, Azat Keser, Mehmet Ali Yüksel, Volkan Çakmak, Görkem Kepenek, Eyüp Yıldırım, Tayfun Demirtaş, Veli Deveci, Maviş, Rıdvan Efe, Vedat Kalkan, Kopil ve abim Serdar Özcan'a bin selam olsun. Hesabı görülmeyen hiçbir defter arşive kalkmaz. Zamanı var, acelesi yok. Bu derlere derya bedavacı ama geçecek şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Aşık'tan Müslüm Aşkın Kepçe yani M.A.K. Aleykümselam Müslüm Aşkın kardeşim. Başta abim Serdar Özcan olmak üzere Çimentepe'li Çiçek Abbas kardeşim Serkan Akdoğ, Namıder Berber, Serkan dostlarım Ahmet Koca A, Musa Albayrak, Badi Yunus, Antepli Dünçer Salman, Cengiz Tosun, Gökhan Doğan, Anıl Kor, Çetin Akdumanlı abilerim Kadir Kepçe, Sadık Kepçe, Çetin Kepçe, Orduşan, bizi tanıyan herkese selam olsun. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle Çimentepe'de Müslüm Aşkın Kepçe yani M.A.K. Kuyumcu değiliz ama bu alemin sarrafıyız. Kim altın kim gümüş onu çok iyi biliriz. Hani kınıktan kralına çatarım şarkısını armağan ediyorum. Beni tanıyan tüm kader mahkumlarına da bin selam olsun M.A.K.

0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sergen Gürgür, başta atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Dışarıyı merak etme, herkes iyi, seni bekliyoruz sadece. Bizimkilerin de hepsinin sana selamları var baba. Seni seviyoruz, kendine iyi bak. Reisim Eyüp Gürgür, seni seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sergen Gürgür, başlar reisimiz Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyoruz. Aslan abim Ertuğrul Gürgür, Niyazi Gürgür, Tansu Gürgür, Tinay Gürgür, Mahmut Tunç, Feridun Çam, kardeşim Bobby, Ahmet Kortak, Muratcan Yıldız, Berdan Kiper, Servet Kiper, Tufan Sürget, Özcan Yıldız, ismini sayamadım, bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm, aleyküm selam Hasan kardeşim. Ben TK1 koğuştan Keko Hasan, yani Hasan Maden. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan yürekli amcam Eyüp Gürgür başta olmak üzere. Dostum abim Samet Kılınç, baba yarısı Davut Demirkıran, Bülent Bulut, Bayram İpek, Halis Gül, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, Emin Sırtlan, Ahmet Fırfır, Nazilli'nin Gülü Mustafa Güçlü, Baran Altıntop, Çakır Koçak, Onur Bertuger, Özçınar Uğurcan, Bilgi, Eray Dönmez, Doğu Karin, Baran Şimşek, Can Ergin ve bir nolu B18'de olan aslan abim, kuzenim ve koğuşuna da selamlar olsun. Gece bir söz. Herkes aynı anda aynı geceyi yaşar ama herkesin karanlığı farklıdır kardeş. Gecen güzel olsun Can Murat Bingöl abim. Sağ olasın Hasan kardeşim hepimizin. Ben TK1 koğuşundan Davut Ali Demirkıran, kadın kapalıda olan Vildan Komaz. Aşkım üzülme, senin arkanda dağ gibi kocan ve çocukların var. Ben varken buralar sana yakışmaz sultanım. Hedef yüce ise katlanmak da en az onun kadar olmalıdır. Sonunda sevgi sevgiliye varan yol zor olsa da yürümeye değmez mi aşkım? Seni seven kocan, manevi oğlum Hasan ve çok değerli Gamze Maden'e de selamlarım. Bakidir sizi bize sevdirene emanet ediyoruz. Ben TK1 koğuşundan Nazilli'den Mustafa Güçlü, koğuşumuzun adaletini sağlayan reisimiz Eyüp Gürgür başta olmak üzere Mehmet Şahin, Bülent Bulut, Davut Demirkıran, Kadir Şahin, Erman Yakuboğlu, Çakır Koçak, Ali Oğuz Kaplan, Kazmacı İbrahim, Sedat Ocaker, Gökhan Aydın, Hasan Maden, Adil Soner Özünal, T1'de olan Mesut Öz, bu derlere selamlarım sonsuz bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK1 koğuşundan Altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden. Aleykümselam Hasan kardeşim. Kadın kapalı B7 olan dişi aslanım Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem kalbimin tek sahibi, kurban oldum sol yanım. Seni öyle bir seviyorum ki ne kelimeler yeter ne de nefesim, canım karım benim. Kalbi güzel sevdim. İnanıyorum ki çok az kaldı, Allah'ın izniyle bir daha bir saniye bile ayrılmamak üzere ebediyen kavuşacağız. Kavuşacağımız zaman da sana sımsıkı sarılıp gözlerin içine bakıp seni seviyorum demeyi Allah'a yemin olsun sabırsızlıkla bekliyorum. Seni canımdan çok seviyorum ve o kadar da çok özlüyorum dişi aslanım benim. Kalbim Gamzem. Selamünaleyküm Can Murat abi. Ben TK1 koğuşundan Altında Kandere Keko Hasan, yani Hasan Maden. Kadın kapalı B7 olan ahiretlim olan canımın yarısı sol yanım helalim Gamze Maden'e sesleniyorum. Ömrüm kadın, sen benim yarı yüzünde başıma gelebilecek en güzel varlıksın. Yalan dünya, dünyadaki tek gerçeğimsin, karanlığımı aydınlatan ışığımsın. Sen var ya benim her şeyimsin gülüm, her şeyim. Seni canımdan çok ve her şeyden herkesten çok seviyorum. Kalbim kadın, seni çok çok seven kocan Hasan Maden. Gece bir söz, taşıdığın yürek korkuya tanımıyorsa hasmın ya Firavun olsun ya da Nemrut. Ben TK1'den Altındağlı Kandereli Keku Hasan, kadın kapalı B7'de olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem, yine sensizliğin canımı yaktığı günlerden bir günde her gün olduğu gibi sen benim bugünüm, yarınım, her şeyimsin. Allah'a yemin olsun seni bu dünyada, ahirette de çok seveceğim. Sen benim alın yazımsın, helalimsin, bir umutla beklediğim kalbimsin. Seni her şeyden ve herkesten çok seviyorum ve bir o kadar da özlüyorum. Seni iki cihanda da çok seven ve sevecek olan kocan Hasan Maden. Gece bir söz, başkalarının gölgesi altında yaşayanlar unutmasınlar, o günde gün batımı vardır.
1: Koçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Selamünaleyküm Murat abi. T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Uğur Koç. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta olmak üzere kıymetli abi ve kardeşlerim Gümüş Palalı Murat Erez Namıder Balina. Abim İlhami Türkmen Bergamalı Gökhan Çalışkan Antepli Ahmet Gezer Namıder Rafik. Ekselans Kaan Körpınar kıymetli kardeşlerim Nezir Işıklı Hamza Yıldırım Onur Sevinç Gökhan Özbüçer Enes Hadaman. Serhat Bozdaş, Berkan, Mert Türk, Alpaslanlı Namıder, Hançer, Üçnolu B14'te bulunan Engin

Çan ve Nezir Işıklı'nın değerlisi Mert Işıklı'ya ve tüm adı geçen abi kardeşlere sonsuz sevgi saygılarımı iletirim. T1A20 koğuşundaki kıymetli kayınçom Ethem Gülen'e selamlarım bakidir. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. A3 koğuşundan Uğur Koç. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T1A3 ölümsüzler koğuşundan Murat Erez, namı der Balina. Aynı ortamı paylaştım başta derle.

Excellence Kan, Körpınar İbrahim Dağlı, Arda Kır, Nezir Işıklı, Gökhan Özbiçer ve kardeşim Erdi Taş ile Daykolu Engin Kaya canlarıma selamlarım bakidir. Delikanlıya haini garibana kurnazlık yapılmaz ve selam. Ben T1 A3 ölümsüzler koşulan Murat Erez namı der balina. Buradan farklı akvaryumlarda bulunan değerli canlar başta kardeşim Can Erez namı der balina. Yakup Kaya ve Murat Kaya, Erhan Teker, Gökhan Ecellioğlu, Bilal Yavuzer, Berhan Teriman yani Zanlı, Emirhan Yiğit, Balina Vedat Budak, Balina Umut Budak, Orhan Işıksoy, Şehmus Sular, Sedat Bulut, T1 A2 koşundaki Gümüş Balalı Ferhat kardeşim ve benim için kıymetli abim Abdülkadir Baytur'a selamlarım bakidir. Onurlu bir yaşam, gizli bir mücadele, yanmırın yan azadi. Ben T1 A3 ölümsüzler koşundan Ahmet Gezer namı der Rafik burada. Aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim İlhami Türkmen, Gümüş Balalı Murat Erez namı der Balina. Bergamalı Gökhan Çalışkan, Engin İrvas'a sarsılmaz Serhat Bozdaş, Onur Sevinç yani Dino Berkan, Mert Türk, Alpaslanlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sara Afo, Ekselans Kaan Körpınar, Şehmus Polat, İbrahim Dağlı, Arda Kır, Nezir Işıklı, Gökhan Özbiçer ve kardeşim Erdi Taş. Bu değerli canlara selamım bakidir. Dostum Balina Murat der ki alem kolpayı kaldırmaz, aslanlara selam olsun. Ben T1 A3 ölümsüzler koşulan Excellence Kaan Körpınar burada yani ortamı paylaştım abilerim başta olmak üzere. Gümüş Balalı Murat Erez namı der Balina, Antepli Ahmet Gezer namı der Rafik, İlhami Türkmen, Engin İrbasa, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Şehmus Polat namı der Don Cici, Erdi Taş'a ve dostlarım kardeşlerim Sarı Apo, Serhat Bozdaş, Sarsılmaz, Berkan, Mert Türk, Alpan Sanlı, Onur Sevinç yani Dino, Yılmaz Şen, Ecellioğlu, Arda Kır, Uğur Koç, İbrahim Dağlı, Nezir Işıklı ve Yakup Enç olmak üzere ortamımı paylaştım. Bulunan bu canlara bin selam olsun. Bizi tanımayan çekemez, tanıdığımı vazgeçemez. T1 A3 koğuşundan Excellence Kaan Körpınar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 A3 ölümsüzler koşulan Kuruçay'la Arda Kır. Aleykümselam Arda kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kadar birliği yaptım abi dostlarım. Gümüş Balalı Murat Erez namı der Balina, İlhami Türkmen Antepli Ahmet Gezer namı der Rafik, Excellence Kaan Körpınar, Onur Semiç namı der Dino, Berkan Mert Türk, Alpaslanlı'nın namı der Hançer, Can dostum Kuruçaylı, Yılmaz Şen Ecellioğlu, Gökhan Çalışkan, Engin İrvas'a, Şakran Açık'ta bulunan dayım Turan Akboğa, kardeşim Hüseyin Başdelen, A6 koğuşuna bulunan amcam Gökhan Ecellioğlu, bu derlere bin selam ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Balina Murat abim der ki garibe tekme atmak bize yakışmaz, kurtlar sofrasında zalimi düşürür yeriz, Allah bizi kendini büyük görenlerden kadar küçültmesin. Ben T1 A3 ölümsüzler koşulan Ahmet Gezer namı der Rafik. Öncelikle B11 koşuna yatan suç ortağım Can kardeşim Abdülkadir Bozkurt. C16'da yatmakta olan Murat Yurdegül namı der Rus Çiko. T3'te yatmakta olan Mehmet Yurt namı der Direş. Sinan Işık Poç Açık'ta bulunan kardeşim Volkan Çakmak. Aydın Çin'de bulunan Daykolu Engin Kaya. T1 6'da bulunan Gökhan Ecellioğlu. Değerli abimiz Abdülkadir Baytur ve sofrasını paylaştı. Yakup Kaya ve Murat Kaya. T1 B11'de bulunan Erhan Teker, Fırat Gizgin, Hasan Kula, Balina Murat'ın derlisi Balina Can Erez, bu canlara selamlarımız bakidir. Ayrıca Gaziantep Nizip Torun aşiretine de bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornova'dan Batuhan Karanfil. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta adaletinden zerre şüphe duymadım aslan abilerim, Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere koğuşumuzun diğer değerlileri Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Çaymahalle'den Batuhan Özcan ve Gamsız Taner, Deringöl Bucalı, Maraz Sedat Salman, Bozyaka'dan Burak Özkul, Sarı Ege, Koca Er Serkan, Sercan Keskin, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Derviş Uzun, Zübeyir Aküzüm, Doçka, Salih Kiraz ve aynı kurumda bulunduğum Şahin Engin, Mustafa Ustaer, Serkan Yılmaz, Şafak Yüksel, Yunus Turan, Ümit Alişan'a bin selam olsun. Gece bir söz, etrafını aydınlatmak ve ısıtmak istiyorsan mum gibi yanıp erimen gerek. Bu derlere Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine şarkısı armağan olsun. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben T2C1'den profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk. Sağ ol Emre kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Gecelerin kahrımı çeken Can kardeşim Berk Tuncay ve Zübeyir Aküzüm'e. Spor badilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı ve Bucalı Maraz'a. Ustalarım Gamsız Taner, Deringöl ve Güven Sağman'a. En sevdiğim Roman Metin Büyükçan'a. Değerli kardeşlerim Bornova'dan Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil,
ve kader birliği yaptım tüm Cebir ailesine selam ediyorum. Ayrıca kadın kapalıda yatmakta olan ummadığım anda karşıma çıkan ve bana çok iyi gelen

0: cuma günlerini iple çekmeme sebep olan sarıdan asla vazgeçmeyen pek derdi mektup arkadaşıma işten selamlarımı gönderirim. Ben sana alıştım sarı, beni boşlukta bırakma. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bucalı Maraz Sedat Salman. Aleyküm selam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde birlikte kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Mahalle bir Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Turgut Tokcan, Zübeyir Aküzüm, Ömer Yorulmaz, Gamsız Taner, Deringöl, Tenekeli'den Metin Büyükçam, Bozyaka'dan Burak Özkul, Derviş Uzun, Emre Tomrukberk, Tuncay, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Ege Kocar, Doçka, Salih Kiraz, Batuhan Karanfil ayrıca. T2'de bulunan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar ve Yakup Yıldırım Dağlı. Bu derdere bin selam olsun. Gece bir söz, dürüst olmaktan korkma. Kaybedeceğin en fazla yanlış insanlar olur. Halit Bilgiç'ten bizi yıkılmaya şarkısı armağan olsun. Sizi seven kardeşiniz Maraz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleyküm selam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derdleri Dadaş Furkan, Özden ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere. Devamında kader birliği yaptım Batuhan Karanfil, Metin Büyükçan, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Ömer Yorulmaz, Gecelerin Yargıcı Emre Tomruk, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Maraz Sedat Salman. İsmini sayıp sayamadım. Tüm C1 koğuşuna bin selam olsun. Ayrıca T3 kurumunda bulunan abim İrfan Gülcan, dostları Adem Çalkaleli, Agit Demirtaş, Mahmut Tuna ve aynı kurumda bulunan Yavuz Kırçiçe bin selam olsun. Bu derler Ahmet Kaya'dan Çökertmeden şarkısı armağan ediyorum. Bornova'dan Turgut Tokçan.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Teki C1'den Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, yani Zaza. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Burkan Özen, Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Bana burada abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk ve Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Bucalı Maraz, Berk Tuncay, Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan Bozyaka'dan, Burak Özkul Tenekeli'den, Metin Büyükçam, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Gamsız Taner Deringöl, Ege Koca Erdoğan, Koşka, Salih Kiraz, Derviş Uzun, aynı kurum ve farklı kurumlarda yatmakta olan can dostum Ali Der, kadın kapalıda yatan kız kardeşim Mine Doğan'a selam olsun. Benim için kıymetli olan ve değerli olan iki gözüm Pınar Altunsu'ya selam olsun. Gece bir söz şüphe öldürür, güven yaşatır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Gümüş Balalı Derviş Uzun. Aleykümselam Derviş kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kadar birliği yaptım. Abi kardeşlerim Aslan abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Ömer Yorulmaz Tepecik'ten Metin Büyükcan, Bozyakalı Burak Özkul, Sercan Keskin, Ege Kocaer, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Taner Deringöl, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Sedat Salman, Zübeyir Aküzüm, Doşka Salih Kiraz, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, aynı ve farklı kurumlarda yatan Aslan kardeşim Serkan Güzel, Umutcan Ünsal, Taner Uzun, Biçer, bu canlara bin selam olsun. Gece bir söz, bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler, gülüşlerimizi asla, bu derler Azer birbirinden yaban eller şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Beton Yoldan Ege Kocaer. Aleykümselam Ege kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abilerim Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Can abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, ayrıca Bozyaka'dan Burak Özkul Tepecik'ten Metin Büyükcan, Cengiz Han'dan Sercan Keskin, Derviş Uzun, Batuhan Karanfil, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Bucalı Maraz, Sedat Salman, Gamsız Taner, Deringöl, Doşka, Salih Kiraz, Emre Tomruk, Bert Tuncay, Zübeyir Aküzüm, aynı kurumda bulunan suç ortağım Yağız Efeda Sarı, Samet Öztunç, Emirhan Zırhlı ve Erdal Murat Sekban, bu derlere bin selam olsun. Geceyi Ramazan Çıtır abimin sözüyle bitiriyorum. Korku sizi ölümden döndürmez, yaşıyorsanız aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Aleykümselam Ömer kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Koğuşta bana can olan Ahmet Güneş, Ramazan Çıtır, ayrıca Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Tepecikli Metin Büyükcan, Bucalı Maraz, Sedat Salman, Gamsız Taner, Deringöl, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun, Bozyaka'dan Burak Özkul, Zübeyir Aküzüm, Batuhan Özcan, Berk Tuncay, Ege Koca Er, bu derlere canı gölünden selam olsun. T2, C2'de bulunan abilerim Şahin Engin ve Mustafa Ustaer'e de selam eder. Bu derlere Emre Övek'ten Gönül Teknem Şahin.

0: Sarman olsun gece bir söz. Kartalın göğe daha iyi tırmanması için çok rüzgar yemesi gerekir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'de yatmakta olan Salih Kiraz namı der. Doçka aleyküm selam Salih kardeşim. Buradan ismini belirttim abi, dost kardeşlerime bin selam olsun. Başta Bengin, Orhan ve Dadaş Furkan Özen olmak üzere. Ergül, Pervane, Ufuk, Dirlik, Serdar, Ateştepecik'ten Metin Büyükcan, Ahmet Güneş, Batuhan Karanfil, Özgür ve Özgün Çakmak kardeşler, Taner, Tamer Başkan, Ramazan Çıtırgı, Tayfun Tolay, Sevkan Doğuş Demir, Emre Tomruk, Batıkan Elmas, Sedat Ulu, Berk Tuncay, Sercan Keskin, Bucalı Maraz, Ege Koca, Ekrem, Birlik Devrim, Birlik Fırat, Hacı Buca, Baran, Başar, Turgut, Tokcan ismini sahip sayamadım. Tüm dostlara selam olsun. Sizleri seven dostunuz Doçka Salih. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'de yatan Tepecikli Metin Büyükcan. Aleyküm selam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Zübeyir Akgüzüm, Salih Kiraz, Doçka, Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Batuhan Karanfil, Bucalı, Maraz Bozyakalı, Burak Özkul, Manisalı, Ömer Yorulmaz, Ege Kocar, Derviş Uzun, amcalarım Mustafa Fidan ve farklı kurumda yatmakta olan Uğur Büyükcan, amcama mahalle çocuklarım olan Uğur Kayadız, Çetin Ayçiçek, ayrıca aynı ve farklı kurumlarda bulunan Şahin Engin, Metecan Beydilli, Batu, Bartu Ulaş, Şahiner, T4'te bulunan yeğenim Yasin ve Tolunay Şenyaylara bin selam olsun mu derlere. Müslüm Baba'dan Sabret şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1 Çay Mahalle'den Batuhan Özcan. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Berk Tuncay, Turgut Tokcan, Sercan Keskin, Ömer Yorulmaz, Bozyaka'dan Burak Özkul kardeşim, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Gamsız Taner Deringöl, Derviş Uzun Bucalı Maraz, Sedat Salman, Metin Büyükcan, Ege Kocar, Doçka Salih Kiraz, çavuşumuz Batuhan Karanfil, Zübeyir Akgüzüm, aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan kardeşim Alican Demirok, Berat Özyurt, namı derdireş, tüm ismini sayamadım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Biz Allah'tan isteriz, veriyorsa yüceliğinden, vermiyorsa imtihandır. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Berk Tuncay. Aleyküm selam Berk kardeşim. Başta koğuşumuzda saygıdeğer liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Sonrasında bana burada can yoldaşlığı yapan abi kardeşlerime bin selam olsun. Ayrıca kadın kapalı B1 koğuşuna yatan değerli eşim, hayatımın aşkı, gözlerinde kayboldum Ayla Özyurt, selam olsun bebeğim. Teninin kokusunu, sıcak nefesini, sohbetini, bana aşk ile bakan gözlerini çok özledim. Kalbimin tek sahibisin. Sana aşığım kadınım. Bir ömür boyu seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Bebe Tom. Son olarak değerli eşime Müslüm Gürses'ten Sensiz Olmuyor şarkısı armağan olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Kader birliği yaptım. Başta aslan abilerim Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abim olmak üzere dostlarım Affan, Yılmaz, Kerim, Bakır, Utku Büyüme, Ozan, Ahmet Kartal, Mete Dökme, Suat Korkmaz, Novan Baltalı, Hakan Uçar, Mustafa Kamber ve kardeş koğuşumuzda bulunan mahalle çocukları Ozan Yazar ve Özcan Yazar'a selamlarım. Bakidir gece söz, babalar sözünü tutar. Ben Aziz Yıldırım. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Aynı kurum ve kampüste bulundum. Başta Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere can dostlarım başta Davut Baran, Affan Yılmaz, Ömer Baran, Yiğit Yenici, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Şehmus Akbulut, Emir Yıldırım, Çetin Ayboğa'ya selamlarım. Bakidir gece söz. Alem denen çarşının sarafıyız. Kim altın, kim gümüş elbet biliriz. Bertaraf şarkısı armağan olsun. Ben Aziz Yıldırım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B18'den Affan Yılmaz. Aynı kurum ve kampüste başta kader birliği yaptığım Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abilerim aynı kurum ve kampüste bulundum. Aziz Yıldırım, Mete Dökme, Kerim

0: Bakarı Fırat Korkmaz, Mertcan Doğanay, Esat Candar, Emir Yıldırım, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Emirhan Kocaeli'ne selamlarım. Bakidir gece söz, kah çıkarım gökyüzüne seyrederim, alemi kah iner yeryüzüne seyreder alem beni. Bu derlere güzel bir şarkı armağan olsun. Ben Affan Yılmaz. Ben T1B18'den Halil Karagöz, Can Parçaları, dostlarım ve kardeşlerim Sercan Sayar, Affan Yılmaz, Mete Dökme, Fırat Korkmaz, Balon Numan, Hakan Uçar, A7 Atan, Canlar Eski İzmirli, Ozan Yazar ve Özcan Yazar, Berkay Özer, Gürbüz abiye sizlere selam olsun. Kadın Kapalı'da yatan prensesime de selam olsun. Not: sabır öyle bir sen kopac ip ki sen kopacak sanırsın, o gittikçe güçlenir. Sen bitecek sanarsın, o gittikçe çoğalır. Ben Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Murat Süer. Aleykümselam Murat kardeşim. Kırıklar F tipinde yatan dayım Şahin Başboya bin selam olsun. Dayımın ellerinden öperim. Şakranda yatan Hogür Oktay dayıma da sofrasını paylaştı. Dost ve kardeşlerine de selamlar olsun. Beklenensiniz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Çınar Başboya. Aleykümselam Çınar kardeşim. Amcam Şahin Başboya selam eder. Ellerinden öperim. Aslan amcam, oralar kime kaldı ki bize kalsın, özgürlük yakındır amcam. Şakranda yatan Hogir Oktay amcama da bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kırıklar. F tipinde yatan Azat, aleykümselam Azat kardeşim. Cezaevinde yatan dost ve kardeşlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben İlhan Başbuğ, aleykümselam İlhan kardeşim. Başta Kırıklar. F tipinde yatan kardeşim Şahin Başboğa ve şakranda yatan Hogir Oktay, Vedat adı güzel Azat Oktay, ismini sayamadım, bütün dost ve kardeşlere bin selam olsun. Beklenen ve özlenensiniz. Bir gün güneş sizin için de doğacak. Murat abi, ben İlhan Başboğa, Bucak Kırıklar. F tipinde yatmakta olan kardeşim Şahin Başboğa'ya selamlarımı iletir, gözlerinden öper, özgür yarınlar dilerim. Şakran 3 dolda yatan kardeşim Hogir Oktay'a da selamlarımı, dualarımı iletiyorum. Allah yar yardımcınız olsun, her şeyin güzel olması dileğiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun kardeşlerim. Ahmet Kaya, Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm öncelikle Murat abi, ben Kadife Kale'den Devrim Karaaslan, aleykümselam Devrim kardeşim. Buca Kırıklar. F tipinde yatan abim Şahin Başboğa, abime selamlarımı iletiyorum. Şakran 3 dolda yatan dayım Hogir Oktay'a da selamlarımı iletir, gözlerinden ellerinden öperim. Akabinde kader ortaklığı yaptığım Aydın Bayram ve Barış Alabay, Azat Oktay, Recep Acar abilerime de çok selamlarımı ve dualarımı iletiyorum. 1 dolda yatan Egemen Dağ amcama da çok selamlar. Dik durursam sığınak, eğilirsem basamak olursun. Abilerim, dayılarım, dualarımız, umutlarımız sizin. Ahmet Kaya, Yaşamadın Sen şarkısını armağan ediyorum. Allah'a emanet olun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Mevlüt Çetin. Baş aleyküm selam Mevlüt kardeşim. Buradan derlilerim olan başta dostum Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Ankaralı Paşataş'tan Torbalı'dan Eko, diğer koğuşta ve kurumda olan Kürşat Bilgin, Polat Küleş, Caner Güngör, Alkan Çelik, Can kardeşim Doğukan, Seyhan, Rezan, Yavuz Poçalı, Eren Yılmaz, Onur yaşamaktan üstündür. Şerefli yatan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'de yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoki, aleyküm selam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kader birliği yaptım Ankaralı Paşa Daş'tan Mardinli Eko, Berkay Kaya, Mevlüt Çetinbaş, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emrah Kızılaltun, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi ve akabinde diğer kurumda bulunan İki Gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Çiçek Emoş, Tayfun Akar, Okan Efe, Alican Ceylan, Enes Küçük Kalfa, bu isimleri zikrettiğim abi dostlarıma selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, sıradaki çalan şarkılar şerefli yatan tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Torbalı'dan Eko yani Ekrem Kahramanoğulları, aleyküm selam Ekrem kardeşim. Koğuşumuzda derlerim olan başta bize öncülük yapan Paşataş'tan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Mevlüt Çetinbaş, Yunus Emrah Kızılaltun, Hüseyin Ayvaz Poçalı, Eren Gedizli, Berkay Kaya, Yılmaz Değer, koğuş ve kurumda olan başta Polat Küleş, can dostum Hasan Saraç, Azat Karaca, Ramazan Kömürcü, Arda Üstün, bu ismini zikrettiğim canlara selamlar.

0: Yanlarım bakidir. Asil bir yalnızlık sahte bir kalabalıktan iyidir. Ben Torbalı Atatürk Mahallesi'nden Eko. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8'den Foçalı Eren Yılmaz. Aleyküm selam Eren kardeşim. Derdilerim olan başta koğuşun adaletini sağlayan Ankaralı Paşa Daş'tan. Abim Aslan abim Yunus Emrah Kızılaltun Bayraklı'dan İzzetcan Gül yani İzoke Torbalı'dan Eko 47 Mevlüt Çetinbaş Asarlık'tan Ozan ve Gediz'den Berkay Kaya Ozan Doğru diğer koğuş ve kurumlarda olan Levent Tekin dostlarım Hasan Ekinci Hüseyin Ekinci bu abi ve dostlarıma selamlarım bakidir bu derlere Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısı sizlere gelsin özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi ben Menemen B8'den Angaralı Paşa Taş'tan aleyküm selam Paşa kardeşim. Derlerime hitaben başta Aslan babam Çakır Umut Taş'tan ve amcam Ali Haydar Taş'tan. Polat Küleş ve burada kader birliği yaptım. Dostlarım başta Bayraklı'dan İzzetcan Gül yani İzoke. Dostum Yunus Emrah Kızıl Altun yani Arap Emrah. Mevlüt Çetinbaş, İki Gözüm Torbalı'dan Eko Poçalı, Eren Yılmaz Gediz'den Berkay Kaya Hasarlık'tan Ozan Doğru ve Şakran Kapalı'daki derleme ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kurtlarla gezmek zorunda kalsam da sofram genişlesin diye çakallarla aynı masada oturmam. Enver Yılmaz'dan sensiz kıyamet gibiyim bu canlara armağan olsun Paşa Taş'tan. Selamünaleyküm mahkumların derdi sesi Murat Bingöl abim ben Menemen C2 koşunan Harun Güven aleyküm selam Harun kardeşim. Başta koşumun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar olmak üzere burada kadar birliği yaptım dost ve kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Can dostum Latif Doğan, dostum Tolga Kartal, dayı Murat Altundaş, Aslan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel, kardeşim Cumali Kasır, Mertcan Tan, Merdocan Öz kardeşim Fırat Acar Abdullah Yapıcı namı der Can Polat Alaaddin Akta Ceyhun Karabağlı Yusuf Eşref Şahin bu derlere gece bir söz bizi en iyi siz bilirsiniz siz de kendinizi bilirsiniz şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Biz Menemen C2 koşulan reis Harun Güven Ömer ve Bornovalı Cengiz Yüksel başta zindanımızı saraya çeviren adaletten zerre şüphesi olmayan abimiz ayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere başka koğuş ve kurumlarda yatan dostlarımıza selam göndermek istiyoruz. Başta reis Harun Güven abimin derlisi yengem Naciye Güven aslan dostumuz Azat Bağran aslan abimiz Ercan Koçak Yamanlardan Kürşat Çakan Batu Başar Mami Kılıç Baran Gerçek Yiğit Uzunay Ercan Doğan Burak Yeşilbaş kadın kapalıda olan dostum Gülşah Kıra selam olsun gece bizden bir söz duvarlar bedenimi tutsak eder hayallerimizi değil. Ben Menemen C2 koğuşundan Tolga Kartal sizin sesinizle dostlarımıza selam göndermek istiyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Turan Afşar dostum reis Harun Güven başta olmak üzere sırasıyla dostlarıma selam olsun. Kardeşim Atakan zengin dostum Murat Karada Çiko Gürkan Tarık Şenol Taylan Şenol Kenan Beyaztaş Ercan Koçak Alaçatılı Batu Başar ve reis Harun Güven'in değerlisi kadın kapalı B10 koğuşuna yatan Naciye Güven B1 koğuşuna yatan dostum Gülşah Krabbin selam olsun. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Ve selam biz harbi dostlar reis Harun ve Tolga Kartal. Yapmam dedim her şeyi sevdiklerim için yaptım. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Menemen C2 koğuşundan reis Harun Güven. Aleyküm selam Harun kardeşim. Dostlarıma senin sesin ile selam göndermek istiyorum. Başta ayrancıların babası Turan Afşar. Can dayım Murat Altun'da. Canım kanım Tolga Kartal. Adanalı Cumali Kasır. Dostum Latif Can Doğan. Ali Alı Ekrem Şahin. Baran Gerçek. Doğukan Öz Yiğit. Uzunay Burak Yeşilbaş ve kadın kapalıda yatan. Dünyamın tek gerçeği. Naciye Güven eşime bin selam olsun. Gece dayı Murat Altun'dan bir söz. Kul plan yaparken kader kahkaha atarmış. Bu derler Ahmet Kaya'dan Kaçakçı Kurban şarkısı armağan olsun. Ben Reis Harun Güven. Biz hızlı bir yaşamın kendi kurallarını koymuş olan korkusuz delikanlılarıyız. Aklımız fikrimiz dostluğa bir kardeşliğe çalışır. Selamünaleyküm Murat abim ben Menemen C2 koğuşundan Mertcan Tan. Aleykümselam Mertcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar ve reis Harun Güven abim olmak üzere senin sesin ile kader birliği yaptım dostlarıma selam göndermek istiyorum. Ömer Özyürek, Muhammed Kadir Etik, Ömer Cengiz Yüksel, Alaaddin Akta, Hamza Faruk Turan ve Harun Güven abimin derlisi olan Naciye Güven'e bin selam olsun. Adını saydım sayamadım tüm mahkum dostlarıma da selam olsun. Gece bizden Enver Yılmaz'dan Mapsuhane şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Menemen C2 koğuşundan ölümsüzlerden Mertcan Tan. Aleykümselam Mertcan kardeşim. Aynı kurum farklı koğuşlarda yatan abi kardeşlerime senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım olan Muhammed Çalpa yani X Emgin, Metehan Petek, Doğan Yolcu, Onur Gezginli, Barışcan Tarım, Özcan Boral, Barış Boral, Mert Koç, Nezirhan adı belli, Onur Öztürk, dağım dayanam olan Konya Erle açıkta yatan aslan babam Kutlay Tan'a bin selam olsun elbet. Rojek Merdocan Tan. Koğuşumuzun lider ayrıncıların babası Turan Afşar diyor ki cesurlar bir gün, korkaklar her gün ölür.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Aynı koğuşla kader birliği yaptım başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin. Can kardeşlerim Kerem Sen, Eyüp Sen, akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ömer Ot Çeken, Arda Özden, Sait Melis, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Erhan Sayhan, Ahmet Er, Ahmet Mehmet Şanlı Öz ve daha ismini sayamadım. Beraber kader birliği yaptım, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven sayan Yusuf Gülçin. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Buradan senin aracılığınıyla aynı kampüste farklı kurumda yatmakta olan abi kardeşlere selam yollamak isterim. Başta aslanlar aslanı Can abim, Aydın Bıçakçı'ya kıymetli abim Saadettin Bıçakçı, canım kanım aslan kardeşim Kerem Gülçin, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Çınar Birlik, Berşan Polat, Ömer Elmastaş, Yusuf Tokay, Farhat Işık. Bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en büyük silahınız olsun. Sizi candan seven Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Mermi dedin ya namluda durmalı ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Seni seven kardeşin Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna Şehmus Önder. Aleykümselam Şehmus kardeşim. Burada değer verdim Mehmet Nuri Özden, Ferit Geçmez, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Ot Çeken, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Serkan Mengene, Berke Ölmez, Çağdaş Cahir. Bu saydığım güzel insanlara canı gönülden selamlıyorum. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder, sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gülçin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım canım kanım kardeşim Yusuf Gülçin, akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Kerem Sayan, Yücel Özden, Eyüp Sen, Arda Özden, Ömer Ot Çeken, Seyit Meriç, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Zeki Durgay, Berk Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin ve daha ismini saymadım tüm abi kardeşlere selam olsun. Asaleti kanında olanın gösterişe ihtiyacı yoktur. Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan başta abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Uğurcan Bıçakçı, Apo Nurdan, Muhammed Çağran, Şerif Subaşı, Ömer Elmastaş, Mertcan Akan, Berşan Polat, Ferhat Işık, Çınar Birlik, Faik Eli Açık ve daha beni tanıyan tüm kayda değer abi kardeşlere selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş yeniden doğar. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm, aleyküm selam, ben T3C13 koğuşunda yatmakta olan Ahmet Gülçin. Buradan iki nolda yatmakta olan abilerin abisi olan Aydın Bıçakçı'ya seslenmek istiyorum. Canım abim, final ne olursa olsun her zaman senin yanında olduğumu unutma. Yol karadığında elveda diyen haindir. Herkes kalbinin ekmeğini yer, sen de o güzel kalbinin ekmeğini yiyip kurtulacaksın. Bu esaretten sıkma sakın canını. Bu yolun sonu aydınlık, sana bu gece çalan tüm şarkılar armağan olsun. Mermi dediğin ya namluda durmalı ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin.

Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sen, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için derdi olan bu abilerime ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuşundan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eren Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sen, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Murat abi ben T3C13 koştan Yücel Özden, farklı kurumlarda bulunan Abdullah Duman, Engin Zengin, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Çektar Bakır, Aykut Bozkurt, Can Polat Özdemir, Şahin Özdemir, İsa Aslan, benden bu değer verdiğim dostlara Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 koğuşundan Arda Özden. Aleykümselam Arda kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim, başta aslan amcalarım olmak üzere Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Çağdaş Çayır, Belki Ölmez. Sabır en güçlü silahınız olsun değerli abilerim ve kardeşlerim. Sizleri seven Arda Özden. Murat abi ben T3C13 koğuşundan Arda Özden, farklı kurumlarda bulunan Engin Zengin, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Olcan Aydın, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Mert Koçak, Çektar Bakır, Aykut Bozkurt, Mustafa Akın, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Ahmet Oluklu Pınar ve Menemen'de bulunan kardeşim Muhammed Can Çelik olmak üzere bu değer verdiğim kıymetli abilerim ve kardeşlerimi selamlıyorum. Ben Arda Özden. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 koğuşundan Umut Uzar. Aleykümselam Umut kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Can bağım olan abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Berke Ölmez, Çağdaş Cayer, Zeki Durgay, Emir Ateş, Ahmet Minsin, Eren Meşe, Mehmetcan Bayoğlu ve Menemen'den Ferit Gelmez. Bu abilerim ve kardeşlerime candan selamlarımı iletiyorum. Ferhat Tunç'tan Bir Kanar Dağı türküsü bu derlere armağan olsun. Ben Eski İzmir'den Umut Özer. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuştan Çamlıkuleli Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Burada bizden abilerini esirgemen Mehmet Nuri Özden. Akabinde Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Arda Özden, Ömer Otçeken, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Eren Meşe, Şehmus Önder, Sait Meriç, Ahmetli Sino, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmetcan Bayoğlu, bu güzel yürekli abi kardeşlere selam olsun. Yol Yemez şarkısı Yücel Özden'e armağan olsun. Murat abi ben T3C13 koğuşundan Çamlıkuleli Ahmet Er, farklı kurumlarda bulunan benim için değerli olan Reis Aydın Bıçakçı, yürekten selamlıyorum ve Muhittin Orhan, Musa Şahin, Apo Nurduhan, Atamer Çelik, Ahmet Güneş, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık, Beran İplikçi'ye de canı gönülden selam olsun. Bir gün suç işlemekten cezaevinde olabilirim fakat yüreğimde asla sevdiklerime karşı sabıkam olmadı. Ben Ahmet Er. Ben T3C13 koğuşundan Sinan Koran, burada kıymetli abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Erhan Sayhan ve değerli kardeşlerim Arda Özden, Kerem Sayhan, Deniz Yaman, Eyüp Sayhan, Ahmet Minsin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Emir Ateş, Onur Çiftçi, burada kıymetli abilerim ve değerli kardeşlerime selamlıyorum. Yücel Özden dayımın sözüyle satırlarıma son vermek istiyorum. Bir hiç uğruna ölmektense bir amaç uğruna ölmeyi tercih ederim. Ben Sinan Koran.

0: Aleyküm, aleyküm selam. Ben Teş, Cionuş, Koç'tan Sinan Koran, farklı kurumlarda bulunan başta abim Olcan Aydın, Engin Zengin, Abdullah Duman, Çektar Bakır, Baran İplikçi, Ferhat Işık, Mert Koçak, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Aykut Bozkurt, Ayhan Eres, Enes Özen, Aykut Sarı, Umut Türk, Görkem Şambal, Hüseyin Yürgen, Özgür Oyanık, Muhammed Can Çelik, benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yol yemez şarkısı armağan olsun. Ben Sinan Koran. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tevş, Cionuş Koç'tan Eyüp Sen, aleyküm selam Eyüp kardeşim, aynı Koç'la kader birliği yaptım, canım kanım Kerem Sen, burada kan bağım olmasa da can bağım olan abilerim ve kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ahmet Er, Ferit Gelmez, Berke Ölmez, benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime gönülden selamlıyorum. Murat abi, ben T3, Cionuş Koç'tan Eyüp Sen, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Çınar Birlik, Apo Nurdoğan, Şerif Şerif Subaşı, Yusuf Tokay, Berşan Polat, Can Polat Özdemir, Hamza Önay, İbrahim Akbaş, Faik Eli Açık, Taner Subaşı, bu derlere selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3C13 Koç'tan Eyüp Sayan, farklı kurumda bulunan benim için önemli olan abilerim Saadettin Bıçakçı ve Aydın Bıçakçı, en içten sevgilerimle selamlıyorum sizleri, canından çok seven kardeşiniz Eyüp Sayan. Kimi bir davanın adamıdır, kimi de bu davanın adamıdır. Bu derlere Hozan Hamit'ten şu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 Koç'tan bulunan Ahmet Minsin, aleykümselam Ahmet kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım, başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Deniz Yaman, Sinan Koran, Emir Ateş, Umut Uzar, değer verdim bu abi kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Ben eski İzmir'den Ahmet Minsin, zor günler sabır güzel günlerin anahtarıdır. Murat abi, ben T3C13 Koç'tan Ahmet Minsin, farklı kurumlarda bulunan Ufuk Kaplan, Emircan Kaplan, Berk Akyüz, Emir Şimşek, Hamza Ulutepe, Hasan Işit, Ozan Akboğa, Efe Kelçe, Özgür Karaboğa, Nihat Carasun, ayrıca Menemen'de bulunan Emir Uzun, bu kardeşlerime en yakın zamanda hayırlı tahliyelerini diliyorum. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben sizleri candan seven kardeşiniz Ahmet Minsin, Hozan Beşir'den Ya Musallah Ya Şark Ya Musallah Arman olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 Koç'tan Mehmetcan Bayoğlu, aleykümselam Mehmetcan kardeşim. Burada kadar birliği yaptım, başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmet Şanlı Öz, Ömer Ot Çeken, Sinan Korhan, Kerem Sen, Eyüp Sen, bu güzel insanlara bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, ben Mehmetcan Bayoğlu. Murat abi, ben T3C13 Koğuşu'ndan Mehmetcan Bayoğlu, farklı kurumlarda bulunan Eren Aras, Baran Akgüs, Ali İmran Korkmaz, Yiğit Çelebi, Ferhat Işık, Berat Yıldırım, Arda Yıldırım, Tahir Yıldırım, Bulutcan Yıldız, Devran Çimenli, Azat Kaya, Veysel Şimşek, Engin Çağlar ve Konya'da yatmakta olan Aslan abim Fırat Bayoğlu, bu derlere bin selam olsun. Sizleri seven sayan kardeşiniz Mehmetcan Bayoğlu, Allah'a emanet. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 Koç'tan Ömer Otçeken, aleykümselam Ömer kardeşim. Buradan kader birliği yaptım, abi kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Berke Ölmez, Zeki Durgay, Umut Uzar, Sait Meriç, Deniz Yaman, Mehmetcan Bayoğlu, bu kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Hozan Dino'dan O Yare şarkısı armağan olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi, ben T3C13 Koğuşu'ndan Ömer Otçeken, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan canım kanım olan Aslan kardeşim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Şerif Subaşı, Kerem Gürçin, Apo Nurdan, Uygar Çağrı'dan, Müslüm Çağrı'dan, Efe Güldüz, Ferhat Işık, Kaan Yıldız, Vedat Şan ve Konya'da yatan Mazlum Sayan'a bin selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş tekrar doğar. Ben Ömer Otçeken. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 Koğuşu'ndan Karşıyakalı Deniz Yaman, aleykümselam Deniz kardeşim. Burada kader birliği yaptım, kan bağım olmasa da can bağı kurdum abim Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Sait Meriç, Muhammed Yılmaz, Ahmet Minsin, Sinan Koran, Emir Ateş, Berke Ölmez, Mehmet Şanlıöz, bu canlara bin selam olsun. Murat abi ben T3C13 koğuşundan Deniz Yaman, farklı kurumlarda bulunan Samet Özdemir, Emir Özdemir, Enis Özdemir, İbrahim Özdemir, Mehmet Şahin, Erdem Mustafa, Yalçın Polat, Yalçın Yusuf, Akşu, Ömer, Yüksel Kemal, Uluç, Vedat Dağ, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, bu güzel yürekli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ben Karşıyaka'dan Deniz Yaman. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben Hasarlık'tan Ferit Gelmez Namıder Halo dayı burada, değer verdim kardeşlerim. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Eren Meşe, Umut Uzar, bu değerli tüm bu değerlere tüm yüreğimle selamlar olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Murat kardeşim, ben Tevhidci 13 koşulan namı der halo dayı, farklı kurumlarda bulunan canım yeğenim Adem Sabırlı, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Selçuk Tüten, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Baran İblikçi, Mert Koçak, bu güzel insanlara bin selam olsun. Ben Asanlık'tan Ferit Gelmez. Geçmişimde ne kadar üzüntü varsa hepsini sildim. Yarınlar dünsüzdür. Kaybettiklerime ve sandıklarıma da yol verdim. Artık hepsi hükümsüzdür. Sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuşta yatmakta olan Zeki Durgay. Aleykümselam Zeki kardeşim. Burada benim için değerli olan abilerim Mehmet Dunu Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken ve kardeşlerim Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Çağdaş Şayan. Bu derler için, bu derlerime de en içten duygularımla selamlıyorum. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı. Yusuf Gülçin ve Mehmet Nuri Özden abim adına armağan ediyorum. Gözlerde ihanet varsa sözlerde sadakat arama, sizleri seven Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım abim Ahmet Fırfır, can abim Hakan Akbo, Erhan Tan, Müfitcan Dürger, Mahsun Aydemir, Berkant Karadere, Kaan Yıldız, Emir Acar, Yusuf İslam, Çetin Oben Yılmaz, Emir Boğacan abim, Emircan Çatal, ismini sayamadım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa da fark etmez. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Ben Zeki Durgay'ım. Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan T2A1 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Ahmet Fırfır'a bin selam olsun. Sabır en büyük silahın olsun. Seni seven sayan kardeşin Zeki Durgay. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet ol. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Zeki Durgay. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşunda bulunan Çağdaş Cager. Aleykümselam Çağdaş kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Sinan Koran, Zeki Durgay, Emir Ateş, Mehmet Can Bayoğlu, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Çağdaş Cager. Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam Çağrım. Aynı ortamda kader birliği yaptım. Canlara hitaben benim için değerli olan Can abim Çetin Gezek, Dünya Mutfağından Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çarlar, Tatü İsmet, Cahit Erdoğan, Özcan İçten, Baki Ertürk, Celal Durmaz, Barış Akçay, Şehmus Durmaz, Semih Şenyüz, Altay Dadlı. Bu derlere Azer Bülbül'den Her An Her Şey Olabilir şarkısını çalarsan çok sevinirim Murat abi. İşin gücün rast gelsin her daim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi sağ olasın Çağrım. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Buradan başta öz abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerime hitaben Emrah Sürget, Emre Sürget, Tufan Sürget, Doğuş Demir, Ersin Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Osman Kara Kalpak, Erdoğan Terzi, Tatü İsmet Hak'tan derdi var. Kemal Eriş, bu derlere selam eder ve tüm Mersin Pınar çocuklarına selam ediyorum. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim, ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör

Çağrı işi aynı ortamda ve ayrı akvaryumlarda olan canlılara hitaben Çetin, Gezek, Şaban, Delen, Urlalı, Yiğit, Çağlar, Emre Atmaca, Aytaç, Levent, Erkekoğlu, Gürkan, Sarı, Eyüphan, Dinçer, Arda Kapısız, İbrahim Toraman, Şahçıyan, Kurt, Boksör, Mahmut Aygün, Furkan, Çubukçu, Tatü, İsmet. Bu derlere selam eder, geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Sabretmeyi bilmeyen intikam yemini etmesin, yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Bu hayatta eğilirsen, basamak dik durursan sığınak olursun. Biz aslanız, aslandan kurban olmaz Sinan. Kartal'dan kafama takmayı bıraktım, artık çalarsan sevinirim Murat abi. Hayırlı akşamlar Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim, ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Zindan soğuk, zincir yaş belki biraz üşürüz. Başımız zindandan çıksın. Özgür günlerde görüşürüz Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm, bizim için değerli olan Murat Bingöl abim, ben T2B10 koğuşundan Urlalı Yiğit Çağlar. Aleykümselam, sağ olasın Yiğit kardeşim. Buradan B10 koğuşunun lideri, şampiyon boksör Çağrı işçi abim başta olmak üzere akabinde Çetin, Gezek abime, Şaban, Delen, Emre Atmaca, Cihat Erdoğan, Zabit Arslan, Semih Şengüz, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Aytaç, Levent Erkek oğlu, Celal Durmaz, Mehmet Balcılar. Bu derlere selam eder gece reisim boksör Çağrı işçinin sözüyle veda etmek istiyorum. Asla umudunu kaybetme. Yarının kime ne getireceğini kimse bilemez. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Urlalı Yiğit Çağlar. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl, ben T2B10 koğuşundan Kuruçaylı Çetin, Gezek, aleykümselam kardeşim benim. Burada başta benim için çok değerli olan aslan yürekli kardeşim boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban, Delen, Gökhan, Ecellioğlu, Burçan, Yatmaz, İbrahim, Baba Çörs, Semih Şengüz, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Satocan, Gezek, Atakan, Özü, Uyanık, Serkan, Otoker, Zeki, Demirtaş. Bu derlere selam eder gece kardeşim boksör Çağrı işçinin sözüyle veda etmek istiyorum. Karanlıkta kalsam bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu, hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Kuruçaylı Çetin, Gezek. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleykümselam Çağrı'm. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Dayanılmaz bir kötülük gelirse eğer başınıza, suskun kayalar gibi dik duracağım. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Ben T2B10 koğuşundan Şaban, Delen, selamünaleyküm, aleykümselam. Koğuşun lideri, aslan dostum, Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi başta olmak üzere aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım. Dostlara hitaben Çetin, Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Çınar, Deniz Kurt, Emrah, Cem Bayır, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, İbrahim Toraman, Özcan İçten, Baki Ertürk, Serkan Muşlu. Bu derlere selam eder, özgür günlerde buluşmayı dilerim. Boksör Çağrı dostumun sözüyle gece bir söz bırakmak istiyorum. Barış istiyorsan boyun eğeceksin. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Lider FM, Lider FM'in karizmatik sunucusu Murat Bingöl abim, ben T2 koğuşundan Emre Atmaca. Estağfurullah Emre kardeşim, aleyküm selam. Başta aslan liderimiz, aslan yürekli abim Mesut, Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin, Gezek, Şaban, Delen, Muğlalı, Yiğit Çağlar, Cahit Erdoğan, Zeki Demirtaş, Baki Ertürk, Özcan İşten, Altan Datlı, Zabit Aslan, İbrahim Toraman, Umut Kara Ağaç, Barış Akçay. Bu derlere selam eder, gece boksör Çağrı işçi abimin sözüyle veda etmek isterim. Yol kararında elveda diyen haindir. Cümleten selamünaleyküm Emre Atmaca.

Ben hemen 15 koğuşundan hazır ama başta koğuşumuzun değerli abileri Sinan da Rafet Kale olmak üzere Foçalı, Levent, Mustafa, Baran, Aman, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Hasanlı, Sefiri, Polat, Kayık, Hamza Sönmez, Resul Aktaş, Bucu.

Anlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen A15 Koç'tan Berke Keren. Başta Can abilerim Sinan da Rafet Kale olmak üzere Çimen Tepeli Gözlük yani Erdem Çakıcı, Onur Yıldız, Diyar Halit Oğlu, Zana Gezer, Uğur Saygı, Levent Tekin. Aynı ve farklı kurumda olan abi kardeşlerim Canım Kanım Furkan Aslan, Kerem Demirli, Doğukan Altun, Baran Eroğlu, Aykut Çiçek bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, değerli dost abi kardeşlerim Bekir Güler, Ekrem Biliç, Ali Korkmaz, Şükrü Kaya, Caner Görgün, Ferhat Karatay, Yasin Baran Aydır, Oğuz Peker, Murat Kayhan, Resul Aktaş, Yahya Şimşek, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15 Koşunan Erdem Çakıcı yani Çimen Tepeli Gözlük, başta Canım Kanım abim Rafet Kale, dayım Sinan'da abilerim kardeşlerim Berke Keren, Uğur Saygı, Onur Yıldız, Diyar Halit Oğlu, Hamza Sönmez, Polat Kaşık, Zana Gezer, Hızır, Mücahit Amak, Baran Aman, aynı kurumda bulunan Hasan Yüksek, Yiğitcan Parlaga bin selam olsun. Geç gelen teselli idamdan sonra gelen affa benzer. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Erdem kardeşim. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, kıymetli dostlarım Yıldızlı Muro, Özgür Dikenova, Hüseyin Saldıra, Yunus Adar, Özgür ve Özgün Çakmak, Yiğit Yılmaz, Ferdi Demir, Diyar Halitoğlu, Taha Bahalla, Güney, hepinize bin selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, derdi dostlarım Halil Üzzek, Recep Yıldırım, Ercan Koçak, Aydıncan Yerli, Serhat Çelik, Ömer Tadır, Kürşat Bilgin, Emre Özdemir, hepinize bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, değerli kardeşlerim Mustafa Güneş, Fatih Durmaz, Mafyican, Kürşat Akkaya, Candar Sulova, Batuhan Tutar, Yusuf İslam Ergül, Baran Büyüksu, Cihan Yolu'a da bin selam olsun. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, başta Can abim Sinan'da, Ali Demir, Sercan Sarıkaya, Yavuz Selim Baydar, Zeki Kaya kardeşlerim Berke Keren, Onur Yıldız, Mustafa Baran Oluk, Kaji, Hızır Mücahit Amak, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Levent Terine, bin selam olsun. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle.

0: Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Gönlünüzce güzel bir hafta dileklerimle abi, kardeş, abla, kız kardeşlerim. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Şimdi günün ilk mesajıyla biz T1B8 koğuşundan Davut Baran ve Yunus Emre Doğan, burada yatmakta olan tüm dostlara, abi kardeşlere selam olsun. Burada aynı kaderi paylaştım. Dostlarım başta aslan kardeşim olmak üzere. Ömer Baran, Aziz Yıldırım, Vesi Yıldırım, Fırat Çelik, Fatih Boran, Kurtuluş Şakarlı, Fatih Çelenk, Veli Çelenk, Oğuzhan İnci, Mehmet Cengiz, Umutcan Sezer, Hasan Hüseyin Ekinci, Mustafa Fidan ve son olarak değerli abilerim Mustafa Yıldırım ve Çetin Ayva'ya selam olsun. Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeye yener. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA17 yatmakta olan Furkan Acar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Koğuşumuzda kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim. Serhat Avşar, Mustafa Gül, Furkan Kaçar, Yusuf Kaya, Aliko Yıldız, Sinan Ayhan, Serkan İmren, Arabesk Boyabat, Murat Şimşek, Ali Der, Mustafa Arslan, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Tüm bu olaylar bittiğinde düşmanlarımızın yaptıklarını değil, dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız. Murat abi, T2A17'den Furkan Acar. Diğer kurumlarda yatmakta olan dostlarım Mehmet Can, Ekim Deniz, Şakir Can Palit, Samet Akşit, Cem Acar, İbrahim Çelebi, Zübeyir Akgüz'üm, kardeşlerime bir değil bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bucalı Maras Sedat Salman. Aleykümselam Maras kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan can dostum Sarı Samet Öztunç, Denekeli'den Elmas Toprak'ta Şafak Yüksel, Emirhan Zırhlı, Hazar Soydoğan, Agir Oktay, Barış Kazan, Ergül Gülfidan, Hacı Ramazan Altunpak, Baran Savur, Ufuk Dirlik ve bu derlere bin selam olsun. Geceye bir söz. Sillesi zalim olsa da kaderin, sabrı sana hürriyettir. Murat abi, bu derlere Ferhat Tunç'tan Yaşamak Direnmektir şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2A4 koğuşundan yatmakta olan Vedat Sürer. Koğuşumuzda yatmakta olan başta koğuşumuzun dayısı Foçalı Serhat Küçük ve Mert Çankarayüz. Kardeşim ayrıca Hasan Günler, Mustafa Meral, Mustafa Badak, koğuşumuzda bulunan koğuş arkadaşlarımıza selam olsun. Diğer kurumlarda yatmakta olan kardeşim Devlet Sürer, Şehmus Sürer,

Azdom Şürer, yeğenlerim Ali Sürer, Gökhan Sürer ve dostlara Azat Başak, Serkan Öncü, Eyüp Yıldırım, Hişman Alabay ve dayımız Fevzi Alabay'a tüm mahkumlara tez zamanda ailelerine ve sevdiklerine kavuşmaları dileğimle hepimizi Allah kurtarsın. Barış Doğulu B12 koğuşuna bulunan Devlet Sürer, başta benim için çok değerli ve kıymetli abim Vedat Sürer, Şehmi Sürer olmak üzere Mazlum Sürer, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Azat Sürer. Hepinize selam eder. Yüce Allah'a emanet ederim. Civan Hacı'dan Velat Am- Yüce Allah'a emanet ederim. Civan Hacı'dan Velat Am-

0: Evet kardeş dedim.
1: Hep söylüyorum ya, İzmir'de yaşıyoruz, normaldir böyle şeyler. İnternet gidiyor, elektrikler gidiyor, gidiyor da gidiyor.

Arıyorum gezici. Ha, buradan isim de veriyorum. Diyorum ki yok mu bir yürekli bir yönetici bizi arasın ki. Hani biz size konuştuklarımızın onlara karşı konuşalım. Abi diyor yönlendireyim. Allah'ım ya. Normaldir abi, İzmir'de yaşıyoruz. Normaldir, normaldir. Çok normaldir. Konuşulacak çok şey var da işte. Dinleyenler var. Evet, nerede kalmıştık? Dinleyenler var. Yapacak bir şey yok. Bakalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen. John 8 Koğuşu'ndan Oktay Karabalık. Aleykümselam Oktay kardeşim. Başta dostlarım ve abilerim olmak üzere. Dostum Karslı Musa Sümen, Oğuz Kara, Ali Şemen, Bayram Eren Sayın, Baran Çoban, Müslüm Adıyaman, Mete Nur Karataş, Hasan Yüksek, Galip Kılıç, Kadir Namal, Erkan Erben, Samet Özdemir'e sevgiler, selamlar. Murat abi ben John 8 Koğuşu'ndan Oktay Karabalık. Dostlarıma ve kardeşlerim Musa Sümen, Vedat Yolcu, Esat Büyüksu, Raşit Büyüksu, Baran Büyüksu, Sedat Büyüksu, Mahsun Geldi, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Vedat Gerer, Kadir Bayar, Serhat Gümüş, Can Pekken, Caner Güngör, Gece Bir Söz, Yere Göğe Sağmayanlar unutmayın. Bir de yerin altı var. Murat abi ben Menemen, John 8 Koğuşu'ndan Oktay Karabalık. Dostlarım ve abilerim olan Karslı Musa Sümen, Esat Candan, Düzgün Korkmaz, Murat Öngenel, Yavuz Selim Baydar, Ali Şemen, Ahmet Cantekin, Feyzullah Oral, Tolga Çalış, Akın Apaydın, Pepe Barış, Ahmet Duman, Önder Eren Sayın, Şahin Bingöl, Kadir Dalkılıç, Gece Bir Söz, eğilerek secde edeceğiniz tek yer Allah'ın huzuru olsun. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu'dan Armağan Eleftos, değerli kıymetli abilerim ve dostlarım, amcam Mahmut Arslan, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün, Serdar Koyuncu, Mustafa Aydın, Şah Cihan Kurt, Kurtuluş Çakarlı, Tono Eleftos yani Zübeyir Oğuz, Remzi Kıran, Mehmet Salman, Doktor Zeki Kaya, Fırat Gizgin, Ekrem Birlik, Devran Keleşoğlu, Müşku yani Serhat Sayan'a. Hepsine sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Ben Üçnoğlu'dan Armağan Eleftos, Ayhan Erez, İbrahim Akar, Mahsun Kayar, Samocan Arslan, Süleyman Arslan, Mert Tütüncü, Latif Doğan, Polat Yalçın, Baran Arslan, Velat Arslan, Yunus Kayabuc, onlara baki selamlar olsun. Biz surların içinde büyüdük, bizi yıldırmaz cezaevi duvarlar, tüm dost ve abilerime sevgiler, selamlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Dörtnoğlu C3 Koğuş'tan Torbalı'dan Görkem Taşkın, aleykümselam Görkem kardeşim. Öncelikle koğuşumda kader birliği yaptığım İbrahim Barlay, İsa Aksoy, Çerkez İbo, ayrıca farklı koğuş ve kurumlarda bulunan abi dostlar Fırat Torunoğulları, Serhat Kocamer, Demir Udukat, Yener Nantu. Son olarak Meremen B17'de bulunan amcam Çetin Taşkın ve sofrasını paylaştığı tüm dostlarına selamlarım bakidir. Özgür günlerde görüşmek üzere, ben Dörtnoğlu C3 Koğuş'tan Görkem Taşkın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C3 koğuşundan İbrahim Barlay, aleykümselam İbrahim kardeşim. Öncelikle koğuşumda kader birliği yaptım. Dost abi kardeşler Doğukan Kostak, Bünyamin Çevçi, Görkem Taşkın, Anıl Kartal, İsa Aksoy, farklı koğuşlarda ve kurumlarda bulunan abi dostlar Mehmet Fatih Özışık, Murat Ayata, Mehmet Çağlar, Fırat Karakoyun, Ahmet Altunbaş, Muhammed Savcı, Emirhan Yiğit, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Alican Yaşar, ismini saydım bu canlara selamlarım bakide. Fırtınalarda büyüyen fidanlar rüzgarda sarsılmazlar. Ben İbrahim Barlay. Murat abi biz Dörtnoğlu C3 koğuşundan Görkem Taşkın ve İbrahim Barlay. Bizden Gece Bir Söz, küçük çaplı insanlar kişilerle, orta çaplı insanlar olaylarla, büyük çaplı insanlar da düşünceleriyle hareket ederler. Bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C4 Koç'tan Gültepe'den Cüneyt Çetin, aleykümselam Cüneyt kardeşim. İzmir cezaevlerinde bulunan Tayfun ve Tamer, Demirtaş başta olmak üzere Azat Başak, Özışık ailesi, kardeşlerim Kadir ve Çetin Honca, Umut Çınar, Hazar Soy'dan Birtan Esen, Arap Can Çiçek, Doğan ailesi, Cihat Aksakallı, Ramazan, Oğuz Özcan, Boral, Deniz Kahya, Umut Koçak, Ömer Koçu, Fırat Çergen, Resul Aksu, bu derlere selam olsun. Cüneyt Çetin der ki dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Cüneyt Çetin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Yavuz Selim Hakan'dan aldım selamını. Aleyküm selam kardeşim benim, ben de seni seviyorum. Sana da koğuştaki kardeşlerime de sevgiler selamlar. Yavuz Selim Baydar. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Emirhan Öztürk, Rafet Kale, Halil Üzdirek, Burak Can Şahin, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, İbrahim Yılmaz, Murat Öngenel'e, Esat Candan, Oktay Karabalık, Ahmet Can Tekin, Aliş Emen, Engin Zengi, Kerem Gezer, Sinan Dam, Mesut Gür, Barış Tarım, Vedat Çelik, kalbi gönlü bir olan şerefiyle atan tüm mahkumları Allah kurtarsın. Kula kulluk etmeyen bütün şerefli mahkumların işi gücü rast gitsin. Poeziden yapar mısın şarkısı? Poeziden yapar mısın tanımamış gibi bu derlere armağan olsun.

0: Murat abi ben eski İzmir'den Hakan Baydar, Menemen Kapalı A28 Koşun yatmakta olan Aslan Yavuz Selim Baydar abim ve tüm dostlarına selam olsun. Duvarlar ne kadar yüksek olursa olsun gönülden gönüle giden yollar kapanmaz. Seni sevenlerin burada seni bekliyor. Günler geçecek, güzel günler gelecek. Selamların en güzeli sana olsun canım abim. Selim abim blok 3'ten olur da bir gün şarkısı armağan olsun. Murat abi ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Menemen Kapalı A28 Koğuş'un yatmakta olan Aslan Yavuz Selim Baydar abim ve tüm dostlara selam olsun. Parmaklıklar seni benden uzaklaştırsa da kalbimde hep yanımdasın. İnsan umut ettiği sürece gerçek anlamda mahkum değildir. Hasret ve özlemle beklenensin abim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakram B11 Koğuş'u Öznur Uçarsu radyo başına. Canım annem nasılsın? İyisindir inşallah, bizi merak etme. Biziz. Kendini üzme. Dağı dağı kavuşturan Rabbim bir gün bizi de kavuşturur. Kurban oldum. O zamana kadar kokun hasretle burnumda tütecek elbet bir gün. Allah rahatlık versin. İyi geceler annem. Özlem Özdil'den Dağlar şarkısı armağan olsun. Ela Asmin Elif. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B5'ten Velit Elmas. Aleykümselam Velit kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Metin Güney, Namıder Kaleli, Müslüm Dersimli, Celal Bayram Modaoğlu olmak üzere diğer abidos kardeşlerime Hamit Kurt, Cihat Özkaya, Emre Dal, Yörük Serkan, Murat Bakır, Muhammed Fetta Kumay ismini sayamadım. Diğer abidos kardeşlere de selam olsun. Geceyi Metin Güney abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Ben yüreğimi namluya sürmüşüm, düşmezse tetik utansın Kaleli Müslüm. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben T1B5 Koğuş'una yatmakta olan Velit Elmas, buradan değerli abilerim Zafer, Mingan'a, Atakan Günel'e ve değerli kardeşim Veysi Uğur'a selam olsun. Merhamette kaybettik ama intikamını da kazanacağız. Ya Musalla Ya Mapus şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben T1B4'ten Doğukan Özonur yani Dodo, Yamanların göz bebeği olan Celal Eken yani Celomen başta olmak üzere. Kıymetli dostlarımız Suat Tekdemir, Onur Çiçekli, Sercan Mercan, Umut Aydındır, Arda Çitak, Fırat Çelenk, akabinde değerli dostlarımız Yeşim Korkmaz, Beyza Özkan'a bin selam olsun. Benden geceye bir söz, kalbi güzel olan insanın yoluna taş da koysalar, diken de dikseler, yol yine çiçek açar. Çünkü Allah niyeti iyi olanın bahçesini talan ettirmez. Sevgilerimle Doğukan Özonur. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben bir nolu B4'ten Celal Eken yani Celomen. Aleykümselam Celal kardeşim. Şerefiyle cezasını infaz eden başta kardeşim Allah'ın aslanı Doğukan Özonur, Allah'ın aslanı Suat Tekdemir abim başta olmak üzere. Koğuşumuzun sevilen isimlerinden dayımız Süleyman Kazan, Arda Çitak, Kemal Paşalı, Onur Çiçekli, Gökçen Öz Yılmaz, Sercan Mercan, abi dostlarım Barış Alabay, Mahsun Aydemir, Volkan Yılmaz, Mehmet Cabar, Mert Eko, Kahraman Fırat Çelenk, bu derlere ve has abi dostlarıma bin selam olsun. Ben Celomen. Murat abim hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın? İnşallah iyisindir. Ben yol arkadaşın Halis. Kurban oldum. Tahlil sonuçların sonucu çıktı mı Halis abim?
1: Burası Radyo Lider İzmir.

Selamünaleyküm tekrardan. Psikolojim bozuldu, ondan gidiyorum Kur'an'ıma. Kapkaranlık yerde oturuyoruz. Ha şimdi geldi, ha şimdi gelecek. Neyse geldi, hemen vakit kaybetmeyin. Kişisel bireysel mesajları okuyacağım sevgili kardeşlerim. Kayıt mesajı kalan kardeşlerim. Vallahi gönül koymayacağınızı da biliyorum aslında. Hemen bu mesajları yetiştireyim en azından kardeşlerimizin yatmadan. T4 B9'da yatmakta olan Emrecan Altın radyo başına. Emrecan Altın radyo başına. Canım abim, seni çok özledim. Elbet bu günler geçer. Ali Kınık Koca Reis Behiç Akkurt'tan selam olsun abime. T1'de atan Kemal Çardak ve Uğur Atatürk soylu kardeşlerim. Zor günler gelir geçer. Özlenensiniz, sevgi ve saygıyla Arda Makas Ahmet Kaya. Siz yanmayın, sürgün şarkısı armağan olsun. T1'de atan Keremcan okuyucuya Zehra Seçilmiş'ten selam gönderiyorum. Bugün dediklerini söyledim. Hepsine nehire dediğimi avukat da direkt avukata diyecekmiş, Adem'e söylersin. Sabah dediğin şarkıyı unuttum ya. Her neyse sevgilim, iyi geceler. Seni çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet ol, kurban oldum. Dikkat et kendine, açık görüşte görüşürüz. Buca Kırıklar Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'nda bulunan Bayram Koldaş ve Dündar Güney'den koğuş arkadaşı olan çok değerli Muhammer Tuna Mami kardeşimizin doğum gününü kutlar, tez zamanda ailesine kavuşmasını dileriz. Doğum günün kutlu olsun kardeşim Ahmet Kaya'dan, doğum günün kutlu olsun, çalar mısınız? Buca Kırıklar Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'nda bulunan Bayram Koldaş ve Dündar Güney'den koğuş arkadaşı olan çok değerli Muharrem Tuna Mami kardeşimizin doğum gününü kutlar, tez zamanda ailesine kavuşmasını dileriz. Doğum günün kutlu olsun kardeşim Ahmet Kaya'dan, doğum günün kutlu olsun şarkısı armağan olsun.

0: Tamam, kaldığımız yerden devam.
1: Menemen A15 koğuşu hazır ama kurban oldum. Kalbimdeki bu sevgi o kadar büyük ki hiçbir duvar, hiçbir tel örgü bunu engelleyemez. Sevgimiz her yere ulaşır, hazırım. Benim güçlü dağım, sığındığım. Sen her zaman en iyisini hak ediyorsun. Bugünlerin hepsi geride kalacak. Dualarında hep sen varsın. Allah seni korusun. Kalbine ferahlık, günlerine umut versin can parçam. Menemen A15 koğuşu hazır amak radyo başına ömrüm. Sen benim hayatımdaki en büyük dayanağım, en güzel yarınımsın. Bugünler elbet bitecek ve geriye baktığımızda sadece ne kadar güçlü durduğumuzu hatırlayacağız. Moralli ol can parçam, seni çok seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. İyi geceler hazırım. Sevgili Behiş kardeşim okudum. Sevgili Emrecan Altın kardeşimi radyo başına çağırdık. İki defa okuduk. Sevgili kardeşim gönlün ferah olsun. Daha yatmazlar. 12 çok var. Yetiştirdik Allah'ın izniyle. Murat abi, Ali Aşakram'da yatmakta olan sevgili eşim Sezgin Sümbül. Bugün oğlumuzu doktora götürdüm. Aşıları vardı. Onları yaptırdım. Biziz çok şükür. Bir an önce yanımıza geleceğin günü bekliyoruz seni. Çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Hemen şöyle önce tekli mesajları hemen bitireyim. Atılgan, canım iyiyim ben, canını sıkma. Ev boya oluyor, ben de iyiyim, iyi olmaya çalışıyorum. Mektubunu aldım, seni çok seviyorum. Şakran Teviş B9 koğuşundan Koray Özmen radyo başına. Sevgilim umarım iyisindir, oradayken bile beni mutlu etmeye çalışıyorsun. Senin olduğum için her gün şükrediyorum Rabbime. Senin emanetin olduğu için yoda çok iyi bakıyorum, merak etme. Bizde aklın kalmasın, yarın arama. Çarşamba geldiğimde konuşuruz zaten. Kavuşmamız az kaldı ömrüm, sabret, Allah'ıma emanet ol. Şakran Teviş B9 koğuşuna Koray Özmen radyo başına. Sen benim sabrımın sonunda bekleyen en güzel mutluluksun. Bir gün ellerini tutup gözlerinin içine baktığımda bütün bekleyişlerim anlam bulacak. Sevdiğim benim, bütün yarınlarımda sen, bütün dualarımın sonunda biz varız, seni çok seviyorum, kurban oldum. Sayfamızı yenileyelim. Nerede kalmıştık? Aynen burada kalmıştık. Tamam. Şimdi oldu. Murat abi, ben Nazar ömrüm yiğit yenince yanımda olmasam bile varlığın kalbimde hissediyorum. Çünkü sen mesafelerin bile silemeyeceğini bir sevgisin. Yol ne kadar zor olursa olsun ellerim hep ellerinde olacak. Ömür törpüm. Murat abi, ben Nazar yiğit yenince bir sen varsın gönlümde, bir de sana olan sevgim. Benim dünyam senden sonra güzelleşti. Beni merak etme aşkım, evdeyim. Her şey konuştuğumuz gibi. Beni ne kadar sinir de etsen seni görünce pamuk şeker gibi oluyorum. Rabbim ilgini benden, sevgini ve seni başımdan eksik etmesin sevgilim. Koca adam, herkes başardığımızı görecek ama seninle bu yollarda nasıl sessizce mücadele ettiğimizi sadece biz bileceğiz. Sen bilmezsin kocam belki ama içimdeki çocuğun ışıklı ayakkabısı sensin. Seni çok seviyorum Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum, söz ver bana. Sensiz geçen bu günlerin kokunu alamadığım, uyuduğum bu gecelerin, uyandığımda yüzünü göremediğim sabahların mükafatı olarak geleceksin bana. Gökçe Çiçek Çakarlı. Ama bireysel kişisel mesajlarınızı okuyayım, sonra SMS mesajlarına geçelim. Şakran T3 C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan, seni düşündüğümüzü, özlediğimizi ve her zaman yanında olduğumuzu bilmeni isterim. Bil ki aklımızda, kalbimizde hep seninle. Günler bazen zor, uzun geçiyor olabilir ama hiçbir sıkıntı sonsuza kadar sürmez. İnşallah bu günler geride kalacak. Tekrar bir arada olacağız. Bol bol dua etmekten asla vazgeçme. Bizim dualarımız da her zaman seninle. Kardeşim Emirhan, yalnız olmadığını bil. Seni çok güçlüsün. İnşallah bu günleri de hep birlikte atlatacağız. Bol bol dua et, her zaman kalbimde ve dualarımdasın. Her şey gelip geçici. Bu günler geçecek. Seni çok seviyorum. Ablasının bir tanesi, Allah'a emanet ol. Gözlerinden öpüyorum. Murat abi yayınlar. Ben Menemen C. Ondan babam Doktor Zeki Kaya. Canım babacı. Aramızda duvarlar örülmüş olsa da, mesafeler olsa, bizim baba, evlat ve sevgimiz öyle bir güçlü ki örülmüş duvarlar ve mesafeler asla o gücü yıkamaz. Senin o baba sevgin bedenimde bir kalkan gibi canım babam. Seni çok seviyorum, bunu asla unutma. En güzel yıllarımız gitse de emin ol daha güzel günlerimiz var. Seni seven kızın İleyda. Murat abi, Menemen Ceon'da çok değerli ve kıymetli babam Doktor Zeki Kaya ve amcam Kamuran Kaya, sizi sevgiyle kucaklıyorum. Ellerinizden öpüyorum. Gönül ister doğa aslanların gölgesinde büyümü, kader utansın. Kader aramızda duvarlar örmüş olsa da o kocaman sevginizle büyüdüm ve sevginizle güçlendim. Bugünler geçecek. Aslan babam ve amcam sizleri seven İleyda. Murat abi, Menemen Ceon'dan Kaya kardeşler, Doktor Zeki Kaya ve Kamuran Kaya, kardeşlik öyle bir bağdır ki yürekten sevmekle ilgidir. Sizi tüm kalbimle seviyorum kardeşlerim. Aramızda duvarlar örülmüş olsa da, birbirimizden uzak olsak da sizleri çok ama çok seviyorum. Sizleri seven ablanız Bircan Polat. Hemen şöyle bir kişisel, bireysel mesajlar açalım. Kardeşlerim, Allah izin verirse hadi WhatsApp'ın telafisi olur da SMS'in telafisi olmuyor kardeşlerim. Şöyle kişisel, bireysel mesajlar okuyayım. Selamünaleyküm Murat abi. T3B17'den Ümit Bingöl. Aleykümselam Ümit kardeşim. Buradan Kadın Kapalı'da bulunan biricik eşim Işıl Bingöl'e sesleniyorum. Seni çok seviyorum hayatım. Kafana hiçbir şey takma. Her şey yoluna girecek. Bir

efsanem. Allah'ın izniyle mahkeme günü seni de alıp evimize döneceğim. Işılım, seni çok ama çok seviyorum. Murat abi, ben T3B17'den Ümit Bingöl. Kader birliği yaptım. Anıl Öztürk, Ozan Ertop, Mehmet Çekiş, Sercan Paşalılar, Ferit Alpay, Rıdvan Kılıç, Mehmet Yapışık, Oğulcan Laçınkaya, Volkan Bineker, Umut Yar, Çiğli'den Batuhan'a bin selam olsun. Bayram Şampiyon.

iadeye dönecek gibi duruyor. İnsan oraya alışamaz ama umarım bir nebze olsa da daha rahatsındır. Dualarındasın. Kendine çok iyi bak. Hera'dan selamlar. Nasılsın? Ben de iyi diyelim. İş yerindeyim. Öğlen arabaya baktılar ama olumlu bir şey yok. Çocukların diş plakaları geldi. Randevu alıp onu taktıracağım. Öncesinde kızın bir anestezi çekimi olacak. Sabahtan bankaları dolaştım. Tapu harcı taksit için olumlu bir şey öğrenemedim. Yok yani. Bugün ekspertiz gitti. Bakalım süreç ilerliyor. Yarın gelmeyi düşünüyorum. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Şöyle kişisel bireysel mesajlara bakalım. Şakran Tevş C5 koğuşuna, bir tane Memirhan Ceylan radyo başına. Ömrüm, dün evdeydim, bugün de aynı şekilde, merak etme, aklın kalmasın, seni çok seviyorum, çok özledim. Umarım sen de iyisindir, kendine çok dikkat et. Öpüyorum kocaman, Allah'a emanetsin bir tanem. Şakran Tevş C5 koğuşundaki ömrüm, Emirhan Ceylan radyo başına. Nasılsın benim güzel yürekli? Umarım iyisindir. Umarım günlerin gönlünce geçiyordur. Keşke şimdi yanımda olsan da 2 dakika sesini duysam, sana biraz kendimden bahsetsem, sonra da hiçbir şey konuşmadan yanında dursam. O halini özledim. Kendine iyi bak bir tanem. Ben buradayım, seni düşünüyorum ve senden gelecek güzel günleri sabırla bekliyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B8'den Fırat Çelenk. Aleykümselam Fırat'ım. Buradan canımdan canı olan canımın parçası Velime sesleniyorum. Sen gittikten sonra senin yokluğunda senin gibi bir kardeşim olduğunu için bir değil binlerce kez gurur duyuyorum seninle. Sen benim kıymetlim, değerlim, aslan kardeşim. İnşallah senin özgür yarınlarda yan yana olacağız. Sen yeter ki umudunu kaybetme. Bu güneş elbet bize de doğacak. Seni seven abim Fırat Çelenk, buradaki tüm herkesin de sana çok selamları var. Merhaba, iyi yayınlar. Gümüşbala'dan Tuğba ben. Foça açıkta yatan oğullarım Turan Sabuncu, Vedat Sabuncu, annem benim, aslan oğullarım, güzel oğullarım, kalbimsiniz, her an her saniye aklımdasınız, dünya yansın, size bir şey olmasın. Oğullarım Turan Sabuncu, Vedat Sabuncu'nun aynı kurumda olduğu dostları Adanalı Umut Çabuk, Berkay, Reşat Pala, Can Demir, Emircan Gezgin, Görkem Eraslan, Oğuzhan Acar, Çimentepe'den Baran Demir ve Fehmi Ercik abilere, tüm gönül dostlarına selam olsun. Anahtarlar bir gün tersine dönecek. Selamünaleyküm abim. Değerli Murat abim, ben Foça Açık'ta olan Vedat Sabuncu, namı dert timsi. Aleyküm selam Vedat kardeşim. Abi cumartesi mesajı tabii ki de duydum. Senin de hoşuna gitti demek ki. Sen yayına girince kulağımızı, kulaklıklarımızı takıyoruz. Gecelerimiz senden soruluyor buralarda abi. O yüzden gecelerin yargıcı sensin. İyi ki varsın Murat abi. Şakran farklı kurumlarda olan değerli dostlarımıza, öncelikle abim Turan Sabuncu, Orçun, Metin, Salih Bozda, Cemal Korkmaz, Fırat Korkmaz, her birinize ayrı ayrı selamlar olsun. Vallahi Vedat'ım, sen öyle layık görmüşsen dediğin olsun. Allah razı olsun. Mutluysanız ne mutlu bize kardeşim benim. Sağ olasın Vedat Sabuncu kardeşim benim. Hemen şöyle bir kişisel mi, bireysel mesajlara bakalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen Ceon'dan Alanso Orhan İşmarcı. Aleykümselam Orhan kardeşim. Sevdiğim kadın Ecem, bir gün senin güzelliğini anlatmak için bir şiire ya da sana olan sevgimi ifade etmek için bir şarkı yazabilirim. Ama şu an sadece senin aşkında kaybolmak istiyorum. Benden sevdiğim kadına Niran Uysal'dan Aklım Hep Sende çalar mısın Murat abi? Arzu ablama da selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şemikler'den Uğur Çiğdem. Aleykümselam Uğur kardeşim. Ben hemen Ceon'da yatmakta olan aslan abim Alanso Orhan İşmarcı, aslan dayılarım Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, ben hemen C4'te yatmakta olan aslan kardeşim Cüneyt Çetin, Şakran Kapalı, T2A14'te yatan aslan kardeşim Ahmet Yanlış, ben hemen B17'de yatan Furkan Çubukçu, yarın çıkacak gibi umutlu, yıllarca yatacak gibi sabırlı olun. Bugün de ise elbet bir gün Adanalı'ya döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnol'dan Cumhur Akçagün. Aleykümselam Cumhur kardeşim. Abi öncelikle aynı kurumda bulundum. Can abim Savaş Aktaş, akabinde Yusuf Samar, Haydar Ergün, Kaan Yıldız, namı der Dibek Başılı, Arap Yılmaz, Mert Aluşluoğlu, Ömür Oturak ve tüm Buca çocuklarına selam olsun. Gece benden bir söz, hakkına sahip çıkacaksın, mevkine layık olacaksın. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan sen benim bu dünyada ve öbür dünyada benim en değerlimsin. Seni hiç kimselere değişmem. Senin kafan karışmasın, kalbinin sesini dinle, sebebi gözlerin, gülüme de kart çıkarttığın için sana çok teşekkür ederim. Veli Deveci'den ilk göz ağrım Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım senin yerini kimseler dolduramaz.

Sen benim her şeyimsin. Gülüme kart çıkarttığın için çok çok teşekkür ediyorum. Acil eve haber gönder. Not Tülay annemi aratıyorum. Telefonlar açmıyor. Telefonlar açsın Ceylan'ım, Tülay annem. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan nasılsın? İyi misin? İyi olmanı Allah'tan isterim. Hiçbir şeylere canını sıkma. Gün gelecek gözlerin içine derin derin bakacağım. Eve çok acil haber yollat. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Asena Ünar abim senin de dosyan bozmuş. Allah'ın izniyle sen de sevdiklerine kavuşursun abim. Naciye Sarsılır annem, İsmet Deveci kardeşim, Mediha Deveci halam elbet bir gün. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir güzel kız. Sen her zaman kalbinin sesini dinle. Senin ellerinden öpüyorum seni, bu dünyada ve öbür dünyada son nefesime kadar sen bana aitsin. Selamünaleyküm Murat abi. B2 koşuna atan sevdiğim Damla Avcı. Eskiden aşk için her şeyi yapacağımı düşünürdüm. Değiştiriyorum. Senin için her şeyi yaparım. Gökhan Doğanay'dan bilsen. Murat abi ben Damla Avcı B2 koşuna yatıyorum. Birlikte yattım. Dostlarım Zeynep Uğrak, İrem Çeliközlü, Tuğçe Kundakçı. Canan Batur, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Murat abi Şakran T4 A4 koğuşuna yatmakta olan Muhammed Özkaya'ya, bütün hayatım yanlışken tek doğrum sendin. Kibariye gidecek yerim mi var şarkısı armağan olsun Selcan. Ben Birol Ercan, C11 koşuna yatmakta olan canım kızım Işıl Ercan radyo başına. Güzel kızım bugün aradın, bağlanmadı, konuşamadık. Babam seni çok özledim babacığım, telefon ucunda aramanı hasretle bekliyorum. Hemen bakalım şöyle bir. Murat abi iyi akşamlar, ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak Şakran Kadın Kapalı'da bulunan eşim Tülay Çakmak. İstemiyorum canım sen merak etme, dediklerinin hepsini yapıyoruz, sen canını sıkma, Allah'ın izniyle çıkacağız bu durumlardan emin ol, her şeyle ilgileniyoruz, seni çok seviyorum, Rabbime emanet ol. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Murat abi ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak Şakran Kadın Kapalı'da bulunan eşim Tülay Çakmak'a sesleniyorum. Canım yarın arayacağım bahçeci merkezi, durumunu öğreneyim sana haber ederim. Dediğim gibi Bektaş'ın, Şükran'ın, İrfan abimin, Hanife'nin, herkesin sana çok çok selamları var. Seni seviyoruz. Önce sana sonra Rabbime emanet ediyoruz seni. Gece güzel bir söz. Sana biz hayatı hesap ederek yaşamıyoruz. Sana minnet var, minnet de yok Allah'ın izni. Vallahi yanlışlık var Tülay kardeşim. Yani ben bile toparlayamadım. Ben Torbalı Açık Cezaevi koğuşu A1'de yatmakta olan canım kocam İzzettin Acar. Öncelikle selamun aleyküm. Hayatım geçmez dediğimiz kaçıncı günün yarınındayız. Elbet geçecek, elbet bitecek bu zor günler. O zaman özgürlüğümüze kavuşacağız seni. Sabırsızlıkla değil, sabırla bekliyorum sevgilim. Seni çok seviyorum. Bu şarkı benden sana armağan olsun. Nevin Doğanay'dan benim seni görmem lazım. T1A20'de yatan değerli her şeyim eşim Turan Abanuz'a sevgi selamlarımı gönderiyorum. Bir tek senin gülüşünde kaybolmayı, bir tek senin bakışlarında kendimi bulmayı sevdim. Ben seni her gün biraz daha değil, her geçen gün daha derinden seviyorum. İyi ki varsın dünyam. T1A20'de yatan ailem aslan eşim Turan Abanuz'a sevgi selamlarımı gönderiyorum. Bir insanın gülüşü nasıl olur da aklında bu kadar yer eder, bakışları nasıl olur da kalbine bu kadar işler. Sen benim en güzel ezberim, en büyük zaafım ve ömrüm boyunca sevmekten hiç yorulmayacağım adamımsın. Seni çok ama çok seviyorum aslanım. Selamünaleyküm, aleykümselam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım, her zaman olacağım. Bir oğlum var benim, canım kanım, yüreğimin en sıcak köşesi, nefesimin en kıymetli sebebi, gözümün nuru, gönlümün huzuru. Yalnız hissetme kendini canım, unutma, senin için canını verecek bir annen var, dualarımdasın iyi kim. Kıymetlim Halit Bilgiç, canın olayım armağan olsun Sevim Çubukçu. T3'te yatan sevgili eşim Mert Yıldırım, ömrüm seni çok özledim. Kokun burnumda, içimde bir garip bir heyecan, sanki bir an geleceksin gibi. Bilmiyorum neden ama umudum hep var, can parçam, bütün dualarım seninle, seni çok seviyorum, Allah'ıma emanet ol ömrüm. Kadın Kapalı B9 koşuna yatmakta olan Kadife Kaleli Kürt Hülya, nasılsın, sana çok güzel haberlerim var, devran döndü, yaşattıklarını yaşama sırası onlarda, şimdi kahkaha sırası bizde, en güzel günler bizi bekliyor, dikenli yolların açtık sırada güller var. B9 koğuşuna yatmakta olan bir tanecik teyzem kalenin asi ve güzel kadını Hülya Atsoy, nasılsın teyzem? Sana bugün mektup ve resim gönderdim. Hafta içi gelir inşallah. Biz seni çok seviyoruz. Sakın düşünme bizi. Kafana takma hiçbir şey. 4 gün
Yok, dört duvar almış seni, hasret almış bizi, birbirimizin günü geçmiyor, birimizin gecesi elbet bir gün iyi olacağız. Fırtınalar sonsuza kadar sürmez. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Murat abi. Ben Kuruçaylı Lalelerden Yetiş Ok. Aleyküm selam, sağ olasın Yetiş kardeşim. Murat abi, senden isteğim, bizi seven sayan tüm dostlarımıza selamlar. Öncelikle ayrı ayrı kurumlarda yatmakta olan tüm dostlarıma selam olsun. Murat abi, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kuruçay'ın kimse dayısı, abisi, amcası olamaz. Kuruçay'ın bir tane abisi var, söylemeye gerek yok. Bunu alem biliyor. Ben gökyüzüne çıkacağım, alemi izleyeceğim. Gökyüzüne çıkmazsam yeryüzünde alem beni izlesin. Murat abi, sıradaki şarkı tüm dostlara gelsin. Foş aşkla yatmakta olan eşim Yetiş Yok. Gözlerini her kapattığında beni yanında hisset. Elini kalbine koy. Koyduğunda benim kalbimin de senin için çarptığını unutma. Bu günler geçecek, bu ayrılık da bitecek ve biz yine el ele omuz omuz olacağız. Kendine çok iyi bak, sağlığına dikkat et. Seni çok özleyen, yolunu sabırla ve aşkla bekleyen eşin. İbrahim Tatlıses'ten Yetiş Sevgilim, çalarsanız sevinirim. Selam Murat abim, aleyküm selam kardeşim. Savaş Aktaş, kalbimin sahibi iyiyiz biz sevgilim. Oğlun seni çok özlemiş. İlk bunu dememi istedi. Hafta sonuna merak etme sevgilim. Hiçbir sıkıntı olmadı. Bir gece kaldım, döndüm eve, her şey yolunda, seni çok seviyorum. Sen benim kralımsın. Başka koğuşta olan Melih oğlumuz. Sen bizim ilk göz ağrımızsın. Tatlı kıskançlıklar yapma. Selamını alıyoruz, Rabbim sizinle olsun. Savaş Aktaş, sensiz geçen bir gün dahi bitti sevgilim. Takvimden bir gün daha eksildi ama sana olan özleminden bir gram bile eksilmedi. Herkes gününü yaşarken ben seni özleyerek geçiriyorum saatlerimi. Geceler sessiz, uzun sabahlar sensiz eksik, hayat sensiz yarım. Keşke şu an başımı göğsüne yaslayıp bütün hasretimi bir nefesle anlatabilsem. Seni öyle çok özledim ki aşkım. Bazen kalbim de bu özlemle dayanamıyor Savaş Aktaş. Hemen bakayım şöyle tekli mesajlara. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam kardeşim. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Suude radyo başına. Aşkım ne yapıyorsun, iyisin değil mi? Aramadım bugün, bir sıkıntı yoktur inşallah. Ben iyiyim, iyileştim, haberin olsun. Seni çok seviyorum, her şeyimsin benim. Uygar Doğan'dan Komadayım şarkısı aşkım Suude'ye armağan olsun. Kadın kapalı B11'de yatan benim canımın içi göz bebeğim, nefesim Dilara Güleş annem, biziz, merak etme, avukatınla konuştum bugün. Öğlen onların yanındayım dedi, bir sıkıntı yok dedi annem. Seni çok özledim Dilom, kurban olayım sana benim ömrüm. Seni çok seviyorum Diloma, Ezo'ya, Hürmüs'e çok selamlar. Hepinizi çok öpüyorum, Allah'a emanet olun. Kadın kapalı B1'de yatan benim aslan kızım, canım kızım, Sevim Güleş annem. Akşam annenlerde oturduk, biziz, bir sorun yok, merak etme, seni çok seviyorum. Ebru'ya selam, Allah'a emanet olun. Murat abi, ben Şakran 2.0'dan Ahmet, Enes, Yılmaz, aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim Yusuf Çiftçi, Emrah Bitkin, Ersin Örnek, Şükrü Yarıcı, Emrah Akgül, Boran Çetin, Namıder, Toma, Orhan, Alaaddin, Önder, Fafi, Fikri Yüksekdağ, Yusuf Aslan, Cesim Güneş, Cihan ve Mustafa Akın. Ersin Örnek der ki, mahkum edilemeyecek kadar derdi, serbest bırakılamayacak kadar tehlikeli. Bütün canlara selam olsun. Murat abi, ben Ahmet Enes Yılmaz, aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi kardeşlerim Yusuf Çiftçi, Emrah Tekin, Ersin Örnek, Emre Akgün, Şükrü Yarıcı, Mehmet Şenol, Tolga Çakır, Hayri Ceyhanlıoğlu, Batu Ceyhanlıoğlu, Furkan Durak, Fikri Yüksekdağ, Kaan Coşkun, Orhan Pamukkaya, Emre Akgün abim der ki, diz çöktüğümüzü görmek isteyenler bizimle aynı camiye gelsinler. T2B12'den selamlar. Murat abi, ben C7'den Yaren Tecel. Kibire varmayan asaletin, asaletten gelen nezaketin hastasıyım. Dostu düşmana selamlar olsun. Ben C7'den İlayda Doğan. Zor sınavlar güçlü insanlar yetiştirir. Canları Meltem Bey dedi, Yaren Tecer, Gönül Balkan ve değerlim abim Mehmet Doğan'a selamlar olsun. Murat abi, ben C5 koğuşundan Bedgolay. C6 koğuşuna bulunan Rojin Deldemir radyo başına. Ona demem o ki, aramızda örülen duvarlardan ihanet kokusu geliyor. Çünkü ben ihanetin kokusunu 100 metre ileriden alırım. Derya Bedavacı, ihanet şarkısı benden ona emanet olsun. Unutma, hiçbir ihanet unutulmaz. Murat abi, ben Sibel Keskiner Aslan eniştem Kadir Tosun. Kaderden aramışsın ama uyuyordum. Kanka nasılsın, iyi misin aslan dostum? Var mı bir ihtiyacın? Söylemen yeterli biliyorsun. Tek dileğim
İkinizin oradan bir an evvel kurtulması sizi çok seviyorum aslan dostlarım, iyi ki varsınız. Murat abim ben Sibel Keskiner, canımın içi Yersu Gökçe Tosun, kankam görüşüne geleceğim. Kıyafetlerini hazırlayabilirsin, kader de gelecekmiş, beraber geliriz. Babaannenle de konuştum, seni çok ama çok özledim ve seni çok seviyorum canım kanım güzel dostum, iyi ki varsın. C14 Bahar Talimci radyo başına, ablacım hastanedeyim, annem ağzından kaçırmış galiba, merak etme sen, ben iyiyim, sadece çok ağrım vardı, inan teli elime alıp yazamadım bir şey, sonuçlarım daha çıkmadı, inşallah birazdan taburcu olurum. Senin ablan aslan gibi, korkma sakın bir şey olmaz, çok öpüyorum seni, yarın mutlaka gelmeye çalışacağım, sabah annemi ara, tekrardan hastaneden çıkabilirsem yanındayım, seni çok özledim ve çok seviyorum, bunu sakın unutma. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına, kadın kapalıda olan baldızım. Nasılsın? Şima iki gözüm. Doğum günüm için haber göndermişsin. Kutladığını hissettim zaten. Oradan kutlayan arkadaşlara da selamlarımı iletiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir istek olursa haber göndermeniz yeterli. Seni seviyorum. Bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere de selamlar olsun. Seni çok seviyorum. Ne kadar diye sorma. Çünkü içimdeki seni anlatma ne kelime yeter ne de sayfalar dolusu cümle. Sen bu hayatta ömrüme dokunan en güzel detay. Kaderin bana verdiği en anlamlı hediyesin. Varlığınla hayatımdaki bütün karmaşayı dindiren, bana dünyadaki tüm fırtınalardan uzak en güvenli liman olduğumu hissettiren tek insansın. Son nefesime kadar sadece ve yalnız seninle ve kızlarımla. Doğum günün kutlu olsun bir tanem. Murat abi ben Cemile Timoçin, Burak Timoçin radyo başına. Kocam seni çok seviyorum. Seni görmek, sesini duymak çok güzel. Allah'ım seni oradan bir an önce bana kavuştursun Timom. Özlemim sana, hasret sana. Cehennemde olsam peşinden gelecek kadına sahipsin. Yaslan arkana. Aynur Polat, senin için bu alemi yakarım. Murat abi ben Cemile Timoçin. B1 koşuna yatmakta bulunan Ebru Özü Yanık Sevim. Savucu Yasemin Ödek, sizi çok seviyorum kızlar. Çok özledim. Allah tez vakitte özgür günlerde buluşmak dileğiyle. İfakat Arhan Taş. İrem'i beni ziyarete yaz. Saniyeyle konuştum, haber verdim. Ben de sana geleceğim canını sıkma. Az kaldı, sabır. Hepinizi çok özlüyorum. Ben Bayraktan Maviş B1 Gülçin Cebeci. Sakın unutma. Unutmak değil, unutulmaktır asıl yalnızlık. Seni bu gülüşünü kutlanmış insanların içinden çekip çıkarttıysam, her gülenin mutlu olmasını, her ağlayanın da üzgün olmadığını bil diyedir. İnsanları tanıdıkça yalnızlığa daha çok seveceksin. Ben sana ne gel bana demiştim. Not Murat abi ben Bayraktan Maviş. Abi Doktor Zeki Kaya söyler misin? Ben haftaya çarşamba geçici koğuşa geçeceğim. Ömer Patır oraya gelsin abi. Ben Bayraktan Maviş, kadın kapalı B1'de olan Gülçin Cebeci radyo başına. Aç kulaklarını, iyi dinle beni. İlk önce sen, sonra kendine sor kendine, beni çok sevdiğin için mi beraberlik, yoksa beraber olmaya yetecek kadar sevdiğin için mi? Doğruların ne olduğunu tam olarak bilemesem de yanlışlarını fark edebilecek yaştayım, sana sitemimdir Gülçin'im. Murat abi selamünaleyküm, ben T2A16'dan Kadir Tosun. Aleykümselam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun, canım eşim, geceleri yokluğun çöküyor üstüme. Seni o kadar çok özledim ama biliyorum ki bu bizim sınavımız, her ne olursa olsun bunu atlatacağız. Çok uyandık farkındayım bir tanem, ama o güzel gönlünü ferah tut. Eminim ki biz elbet bir gün kavuşacağız boncuk gözlüm. Bir tane gelmiş Kadir mesajın, haberin olsun. T3C9 Ufuk Altun radyo başına. Abim nasılsın? Biz de iyiyiz. İşe gidip geliyorum Ufuk. Duvarlar soğuk olabilir ama yüreğimizin sıcaklığı oraya kadar gelir. Sabret kardeşim, bu da geçecek. Abilerine de selamlar. Abin Göktu. T3C9 Ufuk Altun radyo başına. Nasılsın ablacığım? İlk önce senin ne kadar çok sevdiğimi söylemek istiyorum Ufukçuğum. Zaman geçiyor, kapılar elbet bir gün açılacak, güçlüdür. Başını dik tut, bunu da atlatacağız. Sana çok güvenen ve hep yanında olan ablan Sude. Evet, okudum kardeşim. Kemal Çardak ve Uğur Atatürk Soylu'ya mesaj gönderen kardeşim, okudum. Evet, okudum kardeşim. TK 20'de yatmakta olan Ramazan Yıldırım, canım kocam, herkes
başardığımızı görecek canımın işi ama bu yollarda nasıl sessizce mücadele ettiğimizi sadece biz bileceğiz. Seni çok seviyorum, unutma, ellerine ellerim yakışır, kelepçe değil. Sevdamıza özgürlük yakışır, hasret değil. Omzuna başım yakışır, yorgunluk değil. Özgür günlerde güzel ailemizde. Tamam. Bir tane daha mesaj okuyayım, ondan sonra 3969 SMS mesajlarına geçeceğim kardeşlerim. Şimdi 3 güzel şarkı sponsor kardeşlerim, hakkınızı helal edin. Diğer kardeşlerimi de paylaşamadık. Bugün hiçbirinizi paylaşmayayım. Şimdi kardeşlerimize de ayıp etmiş olmayalım. Bizim eksiğimizde ama yapacak bir şey yok. Elektrikler yoktu biliyorsunuz. 3 güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. SMS mesajlarıyla. Bilginiz olsun kardeşlerim. Murat'la

0: gözlerimin bağı çözülüyor resmen. Bir ayrılık şarkısı dinlerken bile üzülürsen eğer, yakarım bu şehri yeniden, yaktıranlar utansın.
1: Bari sen anla beni, gözümden akan yaşa, bu dünyayı yakabilirim.
0: Sana açtım gönlümü.

geldik SMS mesajlarını hemen hızlı hızlı onları da paylaşalım. En azından kardeşlerimiz duysun kendilerine ait olan mesajları da. Valla bugünlük böyle oldu. Keşke olmazsa. İnşallah yarın ola hayır ola. Ona da bir çözüm bulacağım. Murat abiye bir koşun atmakta olan aslan dostum Helin Aydın. Mektup attım yavrum sana gelir yakında, güzel haber aldım. 2 ay sonra da 2 ay daha sabır dostum. Güzel günleri çok az kaldı. Almaya geleceğim seni oradan. Senin canından çok seven dostun. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. T3'ten Burak Baran'a Yıldız Silve. Yaşamak seninle güzel şarkısı gelsin. Seni çok seviyorum diğer yarım. A14'te yatan Bünyamin'im güzel gözlüm. Yarın saat 12.50'de sizde olacağım. Muhakkak ara, tamam mı? Seninle bir şey konuşmam gerek. Unutma bak sakın. Tam saatinde ara. 12.05'te. Seni çok ama çok seviyorum. İyi ki varsın nefesim. Seni çok özledim güzel gözlüm. A14 canım oğlum Bünyamin Durmaz. Yürek yaram canımın içi. Seni çok seviyoruz. Çok özledik. İnşallah özgürlüğüne kavuşursun en kısa zamanda. Karakaş gözlüm. Yakışıklı oğlum Allah'a emanet ol. Kocaman öpüyorum seni. Rojda Selim, bu şarkı armağan olsun sana oğlum. T3'ten Burak Baran'a Cambay'dan epey zaman geçti şarkısı armağan olsun. T4 B9'da yatmakta olan Emrecan Altın. Canım abim seni çok özledim. Elbet bugünler geçer. Ali Kınık'tan Koca Reis. Behiç Akkurt'tan selam olsun abime. Murat abim ben Aleyna Akyol B10 koğuşunda yatmakta olan Fatma Çelik, Sima Coşkun, Burcu Yıldırım, Yersu Gökçe Tosun ve Selina Aktaş. Sizi çok seviyorum, her şey çok güzel olacak kızlar, sizi çok özlüyorum. Sürekli sizden bahsediyorum, sizsiz hayatın tadı tuzu yok. Teyzemle buluşunca size mektup atacağız. Murat abi benden kız kardeşlerime Hande Yener benden bir tane daha yok şarkısı armağan olsun. Şakran T1A20 koğuşuna atan aslan sevdiğim Emirhan Doğan. Nasılsın? İnşallah iyisindir. Beni merak etme. Ben iyiyim. Sensiz ne kadar iyi olabilirsem işte yokluğun ağır gelse de. Savaşanlarındır güzel günler. Sen iyisen ben iyiyim. Hayatım sesine gülüşüne hasret kaldım ama kalbim her an seninle atmaya devam ediyor. Günler geçecek, bu da bitecek. Sabır en büyük kılıcın olsun aslanım. Allah'a emanet ediyorum. Seni çok ama çok seviyorum. Bu şarkı benden sana armağan olsun. Kibariye'den Dayan. Murat abi ben T1'den Ozan Ahmet Kartal 2.0'da bulunan amcam Aydın Demirbaş, kardeşlerim Sefa Haral, Uğur Albay, yanımda bulunan Abdi Çelik ve kardeşim Can Polat Dikici'ye selam olsun. Eyüphan Sumise'de amcam Aydın Demirbaş'a armağan olsun. Murat abi ben T1'den Gediz'de Abdül Çelik, oğlum vefat etmiştir, başsağlığı dileyen tüm dostlardan Allah razı olsun. Böyle bir mesaj gelmiş. Vallahi Abdül bir şey diyemiyoruz. Bir zamanlar gene bir kardeşleriniz, şimdi bilmiyoruz. Sen misin atan, doğru mu, doğruluk payına kadar, ama doğruysa da Rabbim rahmetiyle muamele eylesin kardeşim benim. Savaş Aktaş'a selamlar olsun. Murat abi iyi yayınlar. Aleyküm selam. Sağ olasın. Allah razı olsun kardeşim benim. Şakran T3 C9'a atmakta olan aslan dostum Savaş Aktaş. Nasılsın? İyi olmanı yüce Rabbimden dilerim. Bizleriz. Bir sorun, sıkıntı yok. Ayın 16'sı öğlen 11-12 gibi. Hayırlısıyla Ahmet amcayı alacağız. Gümüldür'deki Serkan aramış. O da bizimle gelecek. Haberin olsun. Rabbime emanet ol. Koğuşta bulunan yüreği güzel insanlara selam olsun. Azar bülbül bitti. Mahpus sizlere armağan olsun. Murat abi ben Resul T1'de bulunan abim Ozan Ahmet Kartal, T2'de bulunan amcam Aydın Demirbaş'a selam olsun. Bugün çalan en güzel şarkılar onlara armağan olsun. Sizleri seven sen Resul Kartal. Ben Karşıyaka Şemikler'den Serkan Ulaç. Menemen C5'te yatan aslan dostum Kemal Uluç. Biz ıslandığımız suda kimseyi bırakmayız. Ya kururuz ya da ıslandığımız suda boğuluruz. Dostum doğum günün kutlu olsun. Seni canı kadar seven kardeşin. Özgürlük yakındır elbet bir gün. Savaş Aktaş radyo başına. Şakran T3C9 koğuşuna selamlar olsun. Savaşım cezaevi duvarları senin ruhunu esir alamaz. Senin gülüşün, konuşmaların, o duruşun hala aklımda. Zaman ağır geçiyor biliyorum ama her geçen gün seni özgürlüğüne bir adım daha yaklaştırıyor. Ben seninle birlikte bu yükü taşıyorum. Sakın umudunu kaybetme. Seni çok seviyorum. Benim aslan dostum Savaş Aktaş. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Servet Kiper. 4.0'da bulunan dostum Abdül Ali Gündüz kardeşim. Öz kardeşim Berdan Kiper. Oraya gelmiştir. Birkaç ay misafirliktedir. Onu yanına al. Tüm dostlara selamlar olsun.
Savaş Aktaş'a ben Muzaffer Saklavcı Şakran Tevşiye 9'da bulunan kardeşlerin hastası Savaş Aktaş. Hayat bazen en sert sınavları en değerli insanlara verir. Sen şu an o sınavın içerisindesin ama unutma, gece ne kadar karanlık olursa olsun sabahı mutlaka gelir. Ben buradayım, senin için dua ediyorum, seni bekliyorum. Bu zorluk seni daha da güçlendirerek başın dik olsun. Rabbime emanet ol Savaş Aktaş. Sayfamı yenileyim.

0: Ben Zalim'in kızı TBR24 olan Mert Toprak radyo başına. Derlim, canım sevdiğim, beni merak etme, ben çok iyiyim, bugün konuşamadık, üzüldüm ama yarın konuşuruz, kendine çok iyi bak, seni çok seviyorum, Allah'a emanet olan ver. Yılmaz, krize girdim, şarkısı armağan olsun. Şakkan T1B9 atan Eftel Tütüncü'ye ve Okan bir çare selam olsun. Ahmet Kaya'dan Meclis şarkısı armağan olsun. T4C8 koğuşuna atan Doğukan Çile'ye selamlar olsun. Bizler çok iyiyiz, herkesin selamı var. Umarım sen de iyisindir. Hakkım helal olsun, sabırlı ol, dualarımız seninle. Seduşundan Cengiz İmren, Cennet Çiçeğim şarkısı gelsin, çalarsanız sevinirim. Murat abi, ben Bayram Albayrak. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan canım eşim Emine Albayrak'a selam olsun. Canını sıkma, Allah'ın izniyle ilk mahkemede alacağız seni. Kendine çok dikkat et, seni çok seviyorum. Kolay gelsin, ben T1C7'den Ferhat Turgay Can Murat abim. Sağ olasın Ferom. Kadın kapalı B1'de yatan iki gözüm boşnak kızı Ayşan'a biraz kızmanı istiyorum. Bana narsist dedi.
1: Allah. Ya Ferhat, Kur'an'ıma narsistin ne olduğunu bile bilmiyorum. Ya anlamı nedir onu biliyorum. Şimdi kızayım boşnak kızı kardeşime de. Narsist nedir? Şimdi sözlüğe girmem lazım.
0: Allah. Ayça bir daha deme abicim, iyi mi? Bir de öyle narsist marsist deme kardeşime. Onu da üzme. Bana narsist dedi. Ayça'nın yüzünden saçımı sıfıra vuracağım. Prenses, günahıma giriyorsun. Ben garip bir serçeyim. İnşallah mektubun cevabını almışsındır prenses. Yine pansumanlı bir mektup oldu bilgine. Kader gayrete aşıktır. Murat abim, ta ki seni görene kadar çalarsan çok sevinirim. Kolay gelsin Can Murat abim. Ben T1C7'den Ferhat Turgay kadın kapalı. B9'da olan can parçam yoldaşım İrem Erdemir. Yine mektupta şovunu yapmışsın. Mutlu oldum ama birkaç konu yüzünden seninle kavga edeceğiz, haberin olsun. Resim mevzuları anlamışsındır. Zaten evdekilere ve Canan ablama da selam söyle. Ayrıca Ruşen Akyıldız ablama da selamlar olsun. Ben T3B18'den Taner Kundakçı kadın kapalı B3 koşuna bulunan prensesim Tuğçe Kundakçı'ya sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Gecede bir söz bırakmak istiyorum. Her gecenin bir sabahı olduğu gibi her kışın bir baharı da vardır elbet bir gün. Sayfamı bir kez daha yenileyim kardeşlerim. Murat abi, ben Sezen. C8 koğuşundan annem Bahar Öztalık, ablam Arzu Kaya, dostlarım Deha ve Elçin Can Gül abi, gece bir not. Ayakta duracak halimiz yokken hayatta duracak nedenlerimiz var bizim. Çünkü biz güçlü kadınlarız. Bloktan kayıp kalp çalarsan seviniriz abi. Murat abi, ben Sezen. C8 koğuşu B1 radyo başına. B1 Gamze, Çakal, Asena, Üner, Rahatsız, Burçin, Sevuk, Seda, Altaş, Gülşah, Kır, Mesude, Ebru, Filiz, Yıldız, Ebru, Özü, Uyanık, Sevim, Güleş, sizi çok özledim kızlar. B1 Bizi Yıkamazlar şarkısı armağan olsun. Ben hemen T tipinde yatan Çako Çağlar için Müslüm Gürses'ten Meselem şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben B6 koğuştan tahliye olan Merve Miray Yıldırıcı. Bu koğuşta bulunan canlarım Salih Bektaşoğlu, Gizem Akın, Esra Biçe selamlarımı iletiyorum. Sizleri çok seviyorum. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle elbet bir gün. Emirhan Çaltepe radyo başına. Ben Yaren. Dinlediğim her şarkı, her söz seni hatırlatıyor Azer Bülbül. Vazgeçemem şarkısı sana armağan olsun. Sesini özledim. Keşke buradayken bir kere bile tartışmasaydık, hissini bilemezsin. Hasret bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme. Sakın vazgeçemem. Selamlar, saygılar. Ben Esra Korkmaz. Murat abi nasılsın? Aleyküm selam kardeşim benim. Eşim Hakan Ecevit'e seslenmek istiyorum. Hakan Ecevit radyo başına. Defalarca ayırdılar. Kopmadık. Dünya bize karşı çıksa da bir bildikleri var demedik. Biz beşeri dünya için sevmedik ki. Dünya ahiret ruhum olan eşim Hakan Ecevit'e. Blok 3 kayıp kalp, kayıp kalp çalarsan sevinirim Murat abi. Biz B7 koğuşundan Nülüfer Berber ve Toprak Mingan. Buradan gece bir söz. Herkes rüyasında yaşar, biz ise burada canlı sahnesinde yaşadık. Buradan Can ablam Azize Şimşek'e selam ederiz. Abi, ben kadın kapalı B7 koşuna yatmakta olan eski Çamlık kızı Nülüfer Berber. Güzel günlerin ağır bedelleri var. Göze alan göze aldım yaşıyorum. Ben Nülüfer Berber. Abi kolay gelsin, sağ ol kız kardeşim. Kadın kapalı Beybir'de yatan siyah Barbie'me seni çok seviyorum. Kadın kapalı cezaevi Beybir'de yatan siyah Barbie'me seni çok seviyorum. Ahmet Kaya, doruklara sevdalandım, armağan etmek istiyorum. Murat abi, T2B2 koşunu olan sevdiğim adam Okan Alır Satar'a seslenmek istiyorum. Günlerdir senden haber alamıyorum. Çok merak ediyorum seni. Mektuplarıma da cevap vermiyorsun. Gerçekten merakta bıraktırıyorsun beni. Lütfen haber ulaştır bana. Seni seviyorum. İyi yayınlar Murat abim. Sağ ol kardeşim benim. Murat abi, iyi akşamlar. Şaklan kadın kapalı yatan Arzu Kabaca. Canımın içi, her şeyim, seni çok özledim ve çok merak ediyorum. Beni neden aramıyorsun? Her şeyim. Aramanı bekliyorum. Seni çok seviyorum. Kadın kapalı cezaevi Beybir'de yatan siyah Barbie'me seni çok seviyorum. Konuşamadık ama bekliyorum sevdam Şaziyem. Ben bir noldan tahliye olan çam devili Ahmet Durmaz. Başta koğuşumda bulunan dostlarım, can dostum Toroslu Oktay Özdemir olmak üzere. Şirin Yerli Oğuzhan Kol, Musa Kerem Emek, Yozgatlı Batu, Murtakeli Eftal Tütüncü, İstanbullu Fırat Sarı, Vedat Su Bakan, Aslan Dedem Barbaros Kilit. Hepinize ayrı ayrı selamlarımı yolluyorum. Allah'a emanetimsiniz. Ben Çamdibili Ahmet Durmaz Oktay. Daha ne abini arayabildim ne de Toros'a gittim. Sıkıntılarım var. Bugün mektup yazdım sana. Cuma'ya yetişirse okursun. Hakkını helal et. Hepinizi çok seviyorum. Herkese çokça selamlarımla. Murat abi, ben kadın kapalı B7 koğuşuna yatmakta olan Nülüfer Berber Namıder Gamseli. Burada canımda kanımda olan toprak Mingan yani Havva Doymaz'la bir söz. Saraydaki Yusuf'la herkes dost olur ama önemli olan kuyudaki Yusuf'la dost kalabilmek. Buradan senin aracınla Muratcan Baran ve Bora Şimşek'e selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Abi bu arada T2'lere bir daha seslenebilir misin? T2'lere bir daha seslenebilir misin demiş kardeşimiz. Murat abi, iyi yayınlar. Şakran kadın kapalı B1 koğuşuna yapmakta olan can dostum Ebru Çağlar, nasılsın, iyisindir umarım. Deros selamını iletti. Çarşamba günü ölmez sağ kalırsak yanındayız, isteklerini getireceğiz. Buralar aynı, değişen bir şey yok. Mücadele devam. Çaba bizim hüküm Allah'ın, tek derdimiz bir an önce yanımızda olman. O zaman her şey daha güzel olacak. Yaşam kalitemiz artacak. Can dostum iyi ki varsın. Murat abi, Ahmet Kaya'dan katlime ferman şaksı can dostum ve oradaki arkadaşlara yarım gelen bir mesajımız. Ben Çamdibili Ahmet Durmaz. Osman abiyle konuştuk, haberlerinizi aldım. Hepiniz aklınıza değişik şeyler gelmesin. Sözümüz senettir. Kimseye de yarı yolda bırakmayız. Allah'a emanetsiniz. Kardeşlerim, iki güzel şarkı. Sonrasında kaldığınız yerden devam.

kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Aslan abim, ben T1B14 Koç'tan Sait Çelik, namı der Kürt ve de aleykümselam Sait kardeşim. Koç'un adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcımız Mehmet Şerif, Olgun Sadullah Basat, dostlarım Arda Bahar, Fuat Afindi Sivaslı, Osman Güneş. Aynı sofrada kader birliği yaptım abilerim Hüseyin Enç, İstanbullu Kadircan Görür, Çetin Çırpı. Kardeşlerim Emre Şener, Apokale, Ahmet Akay. T2'de bulunan dostlarım Hasan Özkan, Uğur Ramazan, Beyaz. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Kader bizi dört duvara teslim edebilir ama mert diye kelepçe vuramaz. Duruşu bükülmeyenin şapa elbet parlar. Gazap izimden yol şarkısı benden tüm dostlarıma armağan olsun. Şakran T1B14 koşuna bulunan aslan sevgilim Sait Çelik, dualarım yarın o mahkeme salonunda seninle olacak ömrüm. Güzel yüzün hep gülsün, Hızır yardımcın Ali yoldaşın olsun sevgilim Latif Doğan'dan. Yar gelecek şarkısı benden sana gelsin, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam Nazar Özdemirci. Nazarım ben can güzel gözlüm, duydum ki telefonda görüntülü konuşma cezası yemişsin. Olsun üzülme güzelim, Allah büyüktür, sana müjdeli haberim var. Anneler avukat yarın sabah tutuyorlar. Hayırlısıyla suçsuz olduğun anlaşılacak. Allah da biliyor, ben senin görüşüne geleceğim, az sabır. Arkadaşlar listesine yazdır beni. Çocuğumuz iyi, merak etme. Allah'ın izniyle evladımıza güzel bakıyorum. Kendine iyi bak, seni çok seviyorum. Fazla sana mesaj atamıyorum, bilgin olsun. Allah'a emanet ol, yarın gelen mesajımız. Ben C6'dan Dilber Durmazer, namı der Dilo. Kıymetlim Ebru Ertürk abi, gece Ebru'm için şu sözü bırakıyorum. Arada seneler geçse, gözümden yaş yerine kanlar gelse, uğruna canım geçse, ömrüm boyunca seni sevmeye yeminim var. Abi Ebru'm için bu şarkı çalarsan sevinirim azar birbirden. İlle de sen. Dider efendim teşekkür ederiz. Sana da selam olsun Murat abim. Aleyküm selam kardeşim benim. Bu şarkı vallahi ya çaldı ya da çalacak ama kaçta çalar onu da bilmiyorum. Vardı ama bildiğim kadarıyla. Ben C6'dan Yeliz Ören abim, Selvi Özbek radyo başına. Her seferinde Allah gönlüne göre versin diyorsun. Benim gönlümde tek sen varsın. Hata yapmadım ama burası şakran. Yatmasan da yaptığı, şöyle diyeyim, yapmasan da yaptığı derler. Bu sefer elini kalbine koy, kalbinin sesini dinle. Bir seferde bana inan. Müslüm Gürses'ten dünya tersine dönse senden vazgeçmem. Lider efeme selam olsun. Teşekkür ederim. Ben T1'den Berhan Azsever, ya sevgini göstereceksin ya da senden cesaretlisini izleyeceksin. Murat abim sana da saygılar, seviyorsun, sağ olasın Berhan'ım, sen de seviyorsun. Ben C9'dan Hürmüz Karatay, Emirhan Özışık radyo başı.

başına. Emir Hanım, kıyma bize. Bir şans daha hak ediyoruz. Sensiz aldığım her nefes haram bana. Gel barışalım yalan dünyadaki tek gerçeğim. Öpüyorum hasret kaldığım kalbinden. Altın Dağlı Çako'ya seni yazdım kalbime armağan olsun. Murat Abişak Rantiyeki, John 7 Koşnavullan Aslan Babam, Roşat Kızılvan ve aynı kurum C16 Koşnavullan Aslan Amcam radyo başına. Canlarım, yarınki mahkememiz inşallah hepimiz için hayırlı şekilde geçer. Sizleri güçlü görmek beni de güçlendiriyor. Sizleri çok seviyorum. Her zaman arkanızdayım. Güzel günler elbet ki gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. İyi geceler. C1 C16'da yatmakta olan biricik oğlum İsmail Can Kırma, doğum günü kutlu olsun annem. Nice yılların olsun, sen benim her şeyimsin. Nefesim, hasretim, hayatımın can parçası. İyi ki varsın, umarım Allah'ın bizi tez zamanda kavuştursun. Kara gözlü, gönül yaran, iyi ki doğdun, seni canından çok seven annen Ceylan. C1 C16 iyi ki doğdun biricik oğlum İsmail Can Kırma. İyi ki varsın annem, en büyük hediyem. C1 C16'da yatmakta olan biricik oğlum İsmail Can Kırma, nice yaşların olsun. Nefesim iyi ki varsın, hayatımın anlamı, doğum günü kutlu olsun anneciğim. C4 B9'da yatmakta olan can dostum, yoldaşım Emrecan Altın, öncelikle selam, saygı, dua ile aslan kardeşim iyisindir umarım. Biliyorum ki aslan gibisin, tüm mahkumlara da buradan selam olsun. Canını sıkma, her şey düzelir. Her şey yoluna girer, cezalar seni yıldırmaz Emrem. Bizler iyiyiz ailecek, herkes iyi. Abilerin de selamları var, bol bol gözlerinden öpüyorlar, aklın kalmasın. Kendine çok iyi bak Emrem. En güzel günler yakındır elbet bir gün can dostum. Bu şarkıyı dinlersin, bizim şarkımız Adanalı. Yarın gelen mesajlarımız. Ahmet Gülçin'e merhaba. Ahmet, seni çok seviyorum ve seni çok özlüyorum. Oralar sana kalmayacak, en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle. Hazal, bunu iletir misiniz rica etsem? Murat abi, ben Tepecik Terekeli'den Saniye Ağran Taş Şakran Kadın Kapalı B7 koğuşuna yatmakta olan kız kardeşim İffakat Ağran Taş için gece bir söz bırakmak istiyorum. Yol karardığında dönen haindir. Biz her koşulda aslan gibiyiz. İfo, bebek özlenen ve beklenensin. Ayaz Erdoğan, bize kimse dokunmasın armağan olsun. Şakran cezaevinde yatan canım sevdiğim Lütfi Omurtak için Azerbaycan'dan, ille de sen çalarsanız sevinirim. Not umuda kelepçe vurulsa bile umut bitmez. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Şakran cezaevinde yatan canım anam için İbrahim Tatlıses'ten anam şarkısı çalarsanız çok sevinirim. Seni seven torunun Ceylin ve kızın Gizem. Az daha sabır annem. Selamünaleyküm kral abim, ben A5 koğuştaki Hayriye Seyar. Aleykümselam kardeşim benim. Derlerim bebek yüzlü Japon'un Belgin Durak namı der Güven Salman kızı Emine Albayrak. Kusursuz güzelim Burcu Sazı Mardin güzeli Şehriban Fidan. Hanıma Sedef Erdemli ve onun kıymetlisi Özlem Dindar'a selamlar olsun. Gece sözümüz gün yüzü hariç tüm yüzleri gördük ve selam. Blok 3 sebebi yar geçen değerlere şöyle diyelim. Adı geçen değerlere armağan olsun. Bu arada Şehriban kardeşim Mehmet'ten selamını aldım. Vallahi unuttum, stresimiz var zaten, biliyorsunuz kaç saattir elektrik gidiyor geliyor, bu soğukta mahvolduk. Vallahi Şehriban, hakkını helal et kardeşim benim. Mehmet'ten selamını aldım, aleyküm selam. Sana da kardeşlerime de selam olsun. Vallahi birçok kardeşimiz aradı ama unuttum. Not da alacak durumda değildik, zifiri karanlık burası. Bir de çok soğuktu. O yüzden hakkını helal etsin kardeşlerim. Murat abi, ben A5 koştan Tepecikli Hayriye Seher. Toto lakaplı Murat Ütüş ve onun kirvesi namı Taşkın Yanar. Böyle yazıyor. Namı Taşkın Yanar radyo başına. Nabza göre şerbet bitti beyler. Kibariye'den Sevdam Ağlar şarkısı Murat'la onun kirvesi Taşkın'a armağan olsun. Şakran kapalıda yatan Mertcan Karahüseyin'le geçirdiğim her anı her hatırayı hasretle yad ediyorum. Zaman geçtikçe özlemim daha da büyür. Gözlerim yollarda, kalbim umutlarla dolu. Hasretin acısı bile tatlı gelir. Çünkü seni sevmek her şey eder. Senin yokluğunda içimde büyüyen boşluğu hiçbir şey dolduramıyor. Seni seviyorum. Bay yakışıklı Mertcan Karayüz. Şimdi bir şey açıklayayım. Olur kardeşlerimiz yanlış anlamasın. Çünkü alıştınız ya. Bazı sözleri pas geçtiğimde bu kız kardeşlerim attığı mesajdan Murat kardeşim ve diğer kardeşimin ismi gerçi yok. Biraz duraksadım, orada bir gıda maddesi vardı. Şimdi olur ya, iki can taşıyan kardeşlerim vardır.
canı çeken kardeşlerim olur diye o bölümü pas geçtim. Olur, şimdi kardeşlerim yanlış anlamasın, niye Murat abi okumadı, acaba bir şey mi vardı diye düşünmeyin diye söylüyorum sevgili kardeşim. Olur, kardeşlerim iki canlıdır. İnsanız, nefis taşıyoruz. Hiç ummadığın anda aklımıza bir şey gelebiliyor, canımızın çekti. O yüzden o tarafını pas geçtim. Hani kimsenin gönlünün aklına, kalbine yanlış bir şey gelmesi. Kardeşlerimizin yazdığı bir şeyler sıkıntılı değildi. Sadece dediğim gibi kardeşlerimizin canı çekmesin diye pas geçtim. O yüzden gönlünüz rahat olsun sevgili kardeşlerim. Ben Menemenli, namı der Murat Eriş, kadın kapalı yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan, ömrüm. Çocuklar iyi, sakın merak etme. Memo selam söyledi, abim, annem, herkesin sana çok selamı var. Sultanım seni seven, namı der Murat Eriş. Ben Emirhan Barut, şakran kadın kapalı beyon koşuna yatmakta olan en değerlim ömrümün sultanı Pınar Altunsoy'a Edip Akbayram'dan Kırıkalemi Hakim Bey şarkısı harman olsun. Selamünaleyküm değerli abimiz Murat Bingöl, biz Kartal aşiretinden Çağrı Kartal ve Resul Kartal, aleykümselam kardeşlerim ve kahveci Bülo, aleykümselam kardeşlerim. Tebride bulunan canımız kanımız Ozan Ahmet Kartal, rafto başına, rafto ne Resul, radyo başına diyelim. Ozi seni çok özledik, en kısa zamanda yanımızda olursun inşallah. Çoban Çeşme'nin kralı Ozi özlenen seni seviyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Ayrıca T2B3'te bulunan Kürt Aydın amcamıza ve Kader Birliği yaptığı herkese selam olsun. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Biz Çağrı ve Resul Kartal Kahveci Bülo. Murat abim selamünaleyküm. Biz Çağrı Kartal ve Resul Kartal, T1'de bulunan canımız Ozan Ahmet Kartal ve Kader Birliği yaptı. Herkese selam olsun. Son olarak T2B3'te bulunan Kürt Aydın Demirbaş amcamıza selam eder. Azerbaycan'dan hüküm giymişim şarkısı bu derlere armağan olsun. Biz Çağrı Kartal ve Resul Kartal. Fatma Nur'dan İbrahim Akbaş'a canına kurban olduğum İbom. Yanımda olamazsan da hep kalbimde dualarımdasın. Sabrın sonu selamettir derler. En güzel sonların bizimle olması dileğiyle seni çok seviyorum. T1'de yatmakta olan canımın yarısı erkek kardeşim Rüzgar Gözen, öncelikle saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Rüzgarım iki gözüm, İnşallah hisseder, keyfin yerindedir. Her geçen gün seni çok özlüyoruz. Soranın edenin her zamanki gibi çok. Herkes dört gözle seni bekliyor aslan kardeşim. Herkesin dualarında sen varsın. Duaların duvarların ardında olsan da ailemizin yüreğindesin. Dünya sana seferini dönse yine ben dönmem. Her zaman yanındayım, seni çok seviyorum aslan, kendine dikkat et. Yarın gelen mesajımız. Şakran T2B1'de olan mübarek Toktaz'a Kardelen Kızıl Enis'ten Özgür Kaplan, sana kıyamam armağan olsun. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi, ben Murat Akgül, sağ ol Murat kardeşim. Kadın kapalı C16 koşulara tanıdı. Sevgilim Selinay Sayan radyo başına. Sevgilim seni çok seviyorum, iyi ki hayatımdasın, ben iyiyim. Merak etme, sen iyi ol, benim için gerisi önemli değil. Seni çok özledim, Allah'a emanet ol sevgilim benim. Seni görmem lazım, armağan olsun, çalarsan sevinirim Murat abi. Şakran kadın kapalı da bulunan Damla Öztütüncü, sen bize ne kadar da kızmış olsan da senin evinin kapısında bekleyen aslan kocan var. Çocukları merak etme, gelir gelir şarkısı sana armağan olsun. Murat abi, T1'de yatan Kemal Çardak ve Uğur Atatürk soylu kardeşlerim, birbirimizden uzak olsak da bugünlerde geçer, tez vakitte yanımızda olun inşallah. Arda Makas, Ahmet Kaya, siz yanmayın sürgün şarkısı armağan olsun. Ben Karşıyaka Şemikler'den Serkan Ulaç, Menemen C5 koşuna atan can dostum Kemal Uluç, doğum günün kutlu olsun. Rabbim seni bu esaretten kurtarsın inşallah, özgür senelere. Bütün bizi tanıyan abi kardeşlere de selamlar olsun. T1'deki sevgilim Polat, seni çok seviyorum. Bugün biraz rahatsızdım, evdeydim. Aklın kalmasın, seni çok özledim, çok. En yakın zamanda yanımda olman dileğiyle EK. Selamünaleyküm Murat abi, ben Boran Baycu, aleykümselam Boran kardeşim. Şakran'da bulunan kıymetli dayım Umut Tür, abim Erkan Tan, Doğukan Öz, Maruf Bayniş, Can Baycu, Alhan Aslanı, Ayhan Eres, Apokale, Görkem Şambal, bu canlara bin selam olsun. Bir dik duruş uğruna bir ömür feda olsun, sizleri seven kardeşiniz Boran Baycu. Selamünaleyküm Murat abim, ben Şemikler'den Enes Çiftçi, aleykümselam Enes kardeşim. T1C4'te Samet Özdemir abime
T3C6 koşuna bulunan Nurullah Çiftçi abime, T4 B13'te kalan İbrahim Özdemir kardeşime, hemen hemen de yatan kardeşim Mustafa Yalçın, Namı Der Mıçı, tüm Kürtçe şarkılar.

0: Marmara gelsin. Sizleri seven Sayın Şemikler'den Enes Çivçi. Bu arada kanalı Eko, Ekran Birlik, Ekom, gözlerinden öpüyorum. Seni çok seviyorum, bunu biliyorsun. Selamını aldım. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Sağ olasın kardeşim benim. Ben de seni çok seviyorum Eko. Sayfamı yenileceğim. Varsa paylaşacağım. Sonra müsaade isteyeceğim. Kardeşlerim, kayıt mesajı. Gerçi saat çok geç oldu. Hani bir bölüm kaldı. Vallahi kusura bakmayın. İnanın sizden daha çok strese giriyorum. Allah şahidimdir. Burada içim içimi yiyor. Çünkü biliyorum mesajlarınızı bekliyorsunuz. Ama benlik bir şey olmadığını da çok iyi biliyorsunuz. Keşke olmasa. Ama işte oluyor. İzmir'de yaşıyoruz. Normaldir böyle şeyler. Artık alıştık. Alıştık. Tamam. Sayfamı yenileyim. Varsa paylaşayım. WhatsApp'ımıza bakalım. Evet kardeşlerim, bugünlük bu kadar. Kayıt mesajı olan kardeşlerim telafi edeceğim. Sabit standart koğuş mesajı olan kardeşlerim, İnşallah sizin mesajlarınızla birlikte telafisi olacak. SMS'in telafisi olmuyor. Çünkü ertesi güne kalmıyor. Sistem günlük olduğu için en azından onların hakkı üstünüzde kalmasın diye hepsini bitirdim. Kişisel, bireysel mesajlarınızı da paylaştım kardeşlerimden sizlere gelen. Ama koğuş mesajlarını bilerek hani yetiştireyim diye kusurumuza bakmayın sevgili kardeşlerim. Gönül koymadığınızı koymayacağınızı da çok iyi biliyorum. Bu samimiyete dayanaraktan bugün böyle yaptım. Ama inşallah telafisi olacaktır. Hiç şüpheniz olmaz. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Kardeşlerim. Cezaevlerinde abi kardeş, abla kız kardeşlerim, sizlere sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun. Allah nasip ederse inşallah yarın aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Allah'ım gönüllerinizi sevindirsin. Rabbim rahatlık versin. Hoşçakalın.
1: Keyfine kalsak asırlarca yalnızız. Ama ben ite kaka saati, gel kovana akrebi, getiriyorum sabahı. Ardından keşkeler içinde boğuluyorum. Keşke hatırlatmasaydım saati. Keşke biraz daha kal deseydim. Keşke bir kahve daha içer misin diye sorsaydım. Keşke, keşke.
2: Sen gidin.

Titrek bir mum alevinin havaya bıraktığı bulanık bir iz ve göz gözü görmez bir sis değildik biz. Beni bilimle anla iki gözüm, felsefeyle anla ve tarihle yargılan.

hasrete tutsam, hasretler tutsak bana. Bıyımdan gülü sakmaz, bıyık bırakmak yasak bana. Mahpus bana, sus bana, yağlı eline koynuma. Sevgili yerine koynuma, idamlar alır, idamlar alır yatarım. Ve sonra sabırla beklerim, bulutları çekersiniz üstümden. Suçsuzluğumun yargılayıcılarını yargılarsınız ve o güzel geleceği getirirsiniz bana. Ölüm tanımaz işte o zaman sevgim. Tırnaklarımı geçirip toprağın sırtına doğrulurum. Gözlerimde güneş koşar ve çiçekler

Basmaya götürecekler beni. Biraz sonra dalımdan koparıp öldürecekler beni. Hoşça kalın sevdiklerim. Dört mevsim, yedi kıta, mavi gök, bütün doğa hoşça kalın. Hoşça kalın sevdalılar. Çocuklar, üniversiteliler, genç kızlar. Sonsuz uzay, gezegenler ve yıldızlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın senfoniler.

hoşçakalın ağız tadlı. Sıcak çorbam, çayım, sigaram, havalandırma sıram, banyo sıram, kelepçe sıram. Parkamı, kazağımı, eldivenlerimi, ayakkabılarımı ve kalemimi ve saatimi ve kavgamı bıraktım sevgili dostlar. Hoşçakalın, hoşçakalın.

arabaları, balıkçı motorları takalar. Asfalt yolları boyu dizilmiş fabrikalar. Ve işçiler ve köylüler. Hoşça kal ülkem. Hoşça kal anne. Hoşça kal baba. Kardeşim. Hoşça kal sevgilim. Hoşça kal dünya. Hoşça kalın dünyanın bütün halkları. Sınırlı olmayan mekana, sınırlı olmayan zamana gidiyorum ben. En sevdi halimle, en yaşayan halimle. Gidiyorum dostlarım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Beni yaşamımla sorgula iki gözüm. Beni yüreğimle, beni özümle. Bilimle anla beni. Felsefeyle anla beni. Tarihle anla beni. Ve öyle yargılamak.